0: kontrolleri yaptın mı?
1: Evet, kadınları ve çocukları gruplar halinde güvenli yerlere yerleştirdik. Bir süre yetecek kadar da yiyecek ve içecekleri var.
0: Güzel. Onların emniyette olduklarını bilmek bizim için çok önemli.
2: Ebu Bekir, görüyor musun Resulullah ne kadar çok yoruluyor?
3: Evet Bera, kaç defa bizim çalışmamız yeterli. Sen yorulma dedik ama ben de bu sevaba hak kazanmak istiyorum dedi.
2: O kadar çok toprak yüklenmiş ki neredeyse yüzü görünmüyor.
4: 3 gündür gece gündüz çalışıyorlar. Üstelik karınlarını doyurabilecekleri hiçbir şey yok.
5: Maalesef kıtlık zamanına denk geldi. Bu sene hurma ağaçları da çok az ürün verdi.
4: Keşke elimizden gelen bir şey olsa.
5: Birkaç ekmek yapabildim sadece. Ne arpa ne buğday var elimizde.
4: Ben de bir avuç hurma bulabildim. İkisini bir araya getirip çocuklarla gönderelim. İnşallah bereketli olur.
5: İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin.
6: 88. bölüm.
7: Müslümanlar 3 gündür hendek kazıyorlardı. Kazılması gereken alanın yarısı tamamlanabilmişti. Müthiş bir azimle çalışan müminler birbirlerini teşvik etmek için şiirler söylüyorlar. Resulullah'ın aralarında bulunmasından dolayı Allah'a hamd ediyor ve dualar ediyorlardı. Bunlara hendekte bizzat çalışan peygamberimiz de eşlik ediyor, onun azmini gören arkadaşları daha büyük bir şekle çalışıyorlardı.
8: Şu sepeti uzatır mısın?
9: Hadi al bakalım.
8: Ben de hendekten çıkayım da sen de doldurduğumuz sepetleri bana ver, olur mu?
10: Sana yardım edeyim.
8: Oldu. Şu ipleri sıkı sıkı tut, sepet devrilmesin.
10: Sağ ol.
11: Kıramadığımız bir kaya çıktı karşımıza. Yardımınıza ihtiyacımız var.
8: Şuradaki baltaları, çekişleri alıp yardıma gidelim, hadi.
12: Geldik. Hadi beraber deneyelim. Birlikten kuvvet doğar.
13: Hadi bismillah. Hadi bakalım.
14: Allah ekber.

0: Ne zorlu bir kayaymış.
1: Hadi bir daha, bismillah. Yerinden kıpırdamıyor.
0: Hadi bir daha hep birlikte vuralım. Peygamberimize haber verelim.
2: Bunu parçalamaya imkan yok.
3: Elimizdeki balyozlar parçalandı.
4: Peygamberimize haber verildi, o da geldi. Karnını açlıktan taş bağlamıştı. Sahabiler de 3 gündür doğru düzgün yemek yememişlerdi. Peygamberimiz dualar ederek eline balyozu aldı ve kayaya büyük bir darbe indirdi.
0: Allahu Ekber!
5: Allahu Ekber!
0: Allahu Ekber!
5: Allahu Ekber!
4: Peygamberimizin darbeleriyle kaya parçalanırken sahabe-i kiram şimşek sesine benzer bir sesle Medine'nin 2 kayalığının arasının aydınlandığını görmüşlerdi. Tekbir seslerinin bir sebebi de buydu. Selman-ı Farisi peygamberimize elini uzatarak bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olduktan sonra gördükleri şeylerin hikmetini sordu.
6: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bugüne kadar görmediğim bir şey gördüm. Bunlar neydi?
4: Peygamberimiz bunu herkesin görüp görmediğini sorunca tüm sahabilerin görmüş olduğunu öğrendi.
0: Evet, babalarımız, analarımız, canlarımız sana feda olsun ya Resulallah.
2: Kayalara darbe indirdiğin zaman kayadan çıkan şimşek gibi ışıklar gördük. Sen tekbir getirince biz de tekbir getirdik.
4: Peygamberimiz şöyle dedi: doğru söylüyorsunuz. Ben kayaya ilk darbeyi indirdiğim zaman çıkan ve sizin gördüğünüz şimşek bana Hire şehrinin köşklerini ve Kisra'nın medainini gösterdi. Cebrail de bana ümmetimin onlara hakim olacağını bildirdi. İkinci şimşekle Rum ülkesinin kızıl köşklerini ve saraylarını, üçüncü şimşekle de Yemen diyarının köşk ve saraylarını gördüm. Cebrail de ümmetimin oralara hakim olacaklarını haber verdi. Ümmetim yardım ve zafere nail olacaktır, sevinin.
0: Allahu Ekber!
5: Allahu Ekber!
0: Allah'a hamdolsun ki o vaadinde sadıktır. Bize yardım edeceğini vaat ediyor.
5: Hadi çalışmaya devam.
7: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
4: Ashab-ı kiram canla başla çalışırken peygamberimizin sesi duyuluyordu. Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et.
8: Saat, sen çok yoruldun. Biraz dinlensene. Ben çalışmaya devam ederim.
9: Allah razı olsun. Biraz soluklanayım. Ben çalışırım, sen dinlenirsin.
8: Tut elimi, seni yukarı çekeyim. Hadi.
9: Tamam, tamam, sağ ol. Siz de mi buradaydınız ey Allah'ın Resulü? Yanınıza oturabilir miyim? Allah'a sağ bırakıp da size iman etme şerefini bana bahşettiği için çok şükrediyorum. Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. 2 kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş.

0: Müslümanların yaşadığı inanılmaz yorgunluğa bir de açlık eklenmişti. Peygamberimiz dahil hiçbirinin kursağından doğru düzgün bir şey girmemişti. Karargaha yakın bir yerde oturan Cabir bin Abdullah bir çözüm bulma ümidiyle evine gitti.
1: Cabir, hoş geldin, hayırdır?
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Beni beklemiyordun biliyorum. Resulullah'tan izin aldım gelmek için.
1: Evet, gece gündüz çalışıyorsunuz. Ara vereceğinizi sanmıyordum.
2: Kaç gündür ağzımızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
1: Sübhanallah, ne yapsak?
2: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
1: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
2: Ben oğlağı keseyim. Sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim.
1: Peki, bıçak arka tarafta. Sen onu al, ben de değirmene gideyim.
2: Ne yaptın? Ekmek hazır mı?
1: Evet, hamur mayalandı. Ateşe koydum pişmesi için.
2: Ben de oğlağı pişirilecek hale getirdim. Çömleğin içine koydum.
1: Hayvan zayıftı. Ne kadar et çıktı?
2: Maalesef çok az. 5-10 kişiyi ancak doyurur.
1: Bereketli olur inşallah. Hadi gidip de peygamberimize haber ver. Sizin gelişinize pişmiş olur.
2: Ya Resulallah, benim azıcık yemeğim var. Yanına birkaç kişiyi alsan da bize gitsek.
0: Peygamberimiz yemeğin ne kadar diye sordu.
2: Bir miktar arpadan ekmek yaptık. Bir de ufak oğlak kestik.
0: Peygamberimiz bunun hem çok hem de güzel bir yemek olduğunu söyleyerek Cabir'e şöyle dedi. Hanımına söyle, ben gelene kadar tandırdan ekmeği de et çömleğini de çıkarmasın.
2: Tabii, nasıl isterseniz.
0: Peygamberimiz bundan sonra yüksek sesle etrafında bulunanlara şöyle seslendi. Ey hendek halkı, kalkın. Cabir'in ziyafetine gideceğiz.
2: Aman ya Rabbi, tüm Müslümanları davet etti. Azıcık yemek hangi birine yetecek? Keşke elimde ikram edebileceğim bir şeyler daha olsaydı.
0: Cabir bin Abdullah eşine olanları haber vermek için hızlı hızlı giderken bir yandan da Müslümanların musibet anında söyledikleri şu cümleyi tekrarlıyordu.
2: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nasıl doyuracağız insanların karnını?

0: Ne oldu? Bu ne telaş?
1: Peygamber aleyhisselam muhacir ve ensarı ve yanlarında bulunan herkesi yemeğe davet etti. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Peki peygamberimiz yemeğe ne kadar...

Ömer başka birini çağırdı. Onunla 4 kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı 3. zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem 3 kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: سهل بن سعد'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman.
4: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, hortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler. Peygamber Efendimiz, İslam'da uğursuzluk yoktur diye buyurur. Hangi gerek

Kraliçeyle olursa olsun, eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir. Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın. Rabbimiz kainatın yegane yaratıcısıdır. Mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır. Yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını sünen-i hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Şam'a gelen Hazreti Ömer'le Suriye-Hicaz sınırındaki Ser köyünde buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç alınamaz. Kimi sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz derken, kimi de insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye "Allah'ın kaderinden mi kaçıyor?"

musun diye sorar. Hazreti Ömer, keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz diye cevap verir ve şöyle devam eder. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç, iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner.

0: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
1: أبو مريم الأزدي'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü, dedik.

Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

0: ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu 3 defa yapardı.
1: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
0: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.
1: Melekler gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah insanları durumlarını çok iyi bildiği halde onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Mahiyetlerini tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in haber verdiği üzere melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Görevlerini yerine getirmede asla ihmalkarlık göstermezler. Rablerine karşı asla isyan etmezler. Nitekim Hazreti Adem yaratıldığında Allah meleklerine Adem için saygıyla eğilin emrini verince hep birlikte bu emre itaat ederek ona secde etmişlerdir. Allah melekleri aracılığıyla peygamberlerine, peygamberler aracılığıyla da kullarına mesajlarını iletmiştir. Dolayısıyla şu hususu ifade etmek gerekir ki, insanoğlu bilgi ve medeniyet namına ne öğrenmişse melekler vasıtasıyla öğrenmiştir. Tarih boyunca nice insan melekleri dişi olarak kabul etmiş, onları Allah'ın kızları olarak değerlendirmiş ve onlara kadın isimleri vermiş olsa da onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yine tarih boyunca nice insanlar meleklere ilahi güçler atfederek onları putlaştırmış olsa da onların ilahi güçleri yoktur. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında melekler yanı başındadır. Her yaptığını ve söylediğini kayıt altına alan iki melek daima onunla birliktedir. Melekler Rabbine sığınan kulu gündüz vakti sabahın bereketinden faydalanarak geceye ulaşması, geceleyin de huzur içinde sabahlaması için muhafaza ederler. Kul ibadet için camiye girdiğinde her ne kadar görmese bile bağışlanması için af ve mağfiret dileyen melekleri yanı başında bulur. Dua ettiğinde duasının Allah katında kabul olması için amin diyen meleklerin varlığıyla sevinir. Yaptığı ibadetlerini sevinçle karşılamalarından ve Allah katında iyi bir kul olduğuna şahitlik ettiklerinden dolayı meleklerin varlığıyla huzura erer. Son nefesinde ruhunu ölüm meleklerinin alacağını bilen kişi bu karşılaşmaya hazırlık yapar. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına titizlikle uyar. Nihayetinde kabre girdiğinde yine iki meleğin onu karşılayacağını ve dünyadayken yapıp ettiklerinin hesabının sorulacağını bilen kişi, hayatını yanlış işlerde harap etmek yerine Rabbinin rızasına ulaşma gayretinde olur.

0: وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz, Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim, Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler: Ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır, buyurdu.

0: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: Ebu Şureyh, Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Miraç mucizesi gerçekleştiğinde Ebu Cehil büyük bir sevinçle "Toplanın ey Ka'b bin Luhey oğulları!" diye bağırmaya başladı. Çeşitli meclislere haberciler yolladı. Onlar da toplandılar ve hep birlikte Peygamberimizin bulunduğu yere geldiler ve onun yanına oturdular. Ebu Cehil, "Bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle," diye söze başladı. Resulullah aynen tekrar etti ve "Bu gece götürüldüm," dedi. Onlar "Nereye?" diye sorduklarında "Beytül Makdis'e," diye cevap verdi. Sonra da "Aramıza döndün, öyle mi?" dediler. Resulullah "Evet," diyerek onların şaşkınlıklarını daha da artırdı. O sahneyi anlatan İbn Abbas, orada bulunanlardan bazılarının ellerini çırpıp başlarının üzerine koyduklarını, ardından da "Bize Mescid-i Aksa'yı anlatır mısın?" diye konuşmayı sürdürdüklerini nakletmektedir. Zira onların bir kısmı mescidi biliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kabe'nin bitişiğindeki hicrde ayağa kalktı. Allah Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi. Peygamberimiz de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler, vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamadılar. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgi doğru olsa bile, söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünen müşrikler, kendi aralarında İsra ve Miraç'ı konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah'a inananlardan, müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebubekir'e varıp arkadaşının geceleyin Beytül Makdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı diye sordular. Böyle mi söylüyor diye soran Hazreti Ebubekir, evet cevabını aldığında eğer bunu o söylüyorsa doğrudur diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Buna da şaşıran insanlar, sen gerçekten onun gece Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Ebubekir, doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım diye karşılık verdi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona: Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

0: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين.
1: Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Doğru sözlü olmak, her zaman doğru konuşmak. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Risalet 4. yılına girerken Allah Hazreti Peygamber'den daveti daha da genişletmesini, yakın akrabalarını uyarmasını istedi. Resulullah önce en yakın akrabalarını yani Abdülmuttalib oğullarını İslam'a davet etti, sonra da Safa tepesindeki yüksekçe bir yere çıkıp olanca sesiyle ''Ya Sababah, Ya Sababah'' diye haykırdı. Araplar bu kelimenin ne anlama geldiğini çok iyi bilirlerdi. Düşman saldırısının an meselesi olduğunun haykırışlarıydı bunlar. Onun bu çağrısını işitenler gelip karşısına dizildiler. Gidemeyenler de olup bitenleri öğrenmek için adamlarını gönderdiler. Resulullah, ben size şu vadinin arkasında size saldırmak isteyen süvari birlikleri var desem buna inanır mısınız diye sordu. Hep bir ağızdan evet inanırız. Biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik diye karşılık verdiler. O zaman ben sizi şiddetli bir azaba karşı uyarıyorum dedi. Bu kalabalığın hiç beklemediği bir şey olduğu için bocaladılar. Resulullah'a önce amcası Ebu Leheb karşı çıktı, sonra da diğerleri. Halbuki onlar çok iyi biliyorlardı ki o şimdiye kadar hiç yalan söylememişti ve o günde yalan söylemiyordu. Zaten ona yalan söylüyorsun da diyememişlerdi. Çünkü o doğruluk timsaliydi. Muhammedül Emin idi. Peygamberimiz Emin vasfıyla bilinip doğruluğun müşahhas bir örneği olduğu gibi onun temsil ettiği İslam dini de bir erdem olarak doğruluğu benimsemiş ve teşvik etmiştir. İslam dininde Allah'a ve peygamberine inanarak özü sözü bir olanlara sadıklar denilmiştir. Zira imanla doğruluk arasındaki sıkı bağ, başta insanın Rabbine karşı sadık olmasını, onu tasdik etmesini, sonra da niyet ve eylemleriyle tutarlı ve doğru bir yol izlemesini gerektirmektedir. Ancak bu şekilde dosdoğru yola ulaşılabilir. Bu nedenle söz ve davranışlarda dosdoğru olup yalandan kaçınmak, Hazreti Peygamber'in en önemli özelliğinden biri olduğu kadar, müminlerin de en belirleyici vasfı haline gelmiştir. Söz gelimi bir mümin hoşlanılmayan bazı özelliklere sahip olabilir. Olaylar karşısında korkak tavırlar sergileyebilir ama onun yalancı biri olması asla kabul edilemez. Çünkü müminin kalbi imanın ve doğruluğun merkezi olmalıdır. Nasıl ki küfrün yuvalandığı bir kalpte iman, hıyanetin kök saldığı bir kalpte emanet bulunmazsa, yalanın kararttığı bir kalpte de doğruluk barınamaz. Bu bağlamda Hazreti Peygamber, bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz buyurmuş, mümin yalan söyler mi sorusuna ise şu cevabı vermiştir. Konuştuğu zaman yalan söyleyen kimse, Allah'a ve ahiret gününe tam manasıyla inanmamıştır. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, ahlaki hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insan ilişkilerinde yalandan uzak durarak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya, dedikodu da insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların kamplara ayrıldığı ve düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamda ise emniyet içinde yaşamak imkansız hale gelir. Dolayısıyla bireysel ve toplumsal açıdan huzurlu olmak için yalandan sakınmak önemlidir.
Bu durum bireylerin kendi iç tutarlılıklarını sağlayarak vicdanen rahat olmaları için de gereklidir. Yalan, insan fıtratına aykırı olduğu için günah kirinden uzak, saf bir mümin kalbi yalan söylerken rahatsız olur. Doğruluk karşısında ise sükunet bulur. Allah Resulü bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir. Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalancılıksa şüpheden ibarettir. Bu sükuneti sağlamak adına insan konuştuğu zaman dikkatli davranmalı, her düşündüğünü ve duyduğunu dile getirmede acele etmemelidir. Aksi halde buna yalanın karışma ihtimali çok yüksektir. Allah Resulü bu konuda her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter buyurarak insanları bu konuda uyarmıştır. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Peygamberimiz, kendisi yalandan uzak durduğu gibi müminlere de yalanı yasaklamış, yanında birisi yalan söylerse o kişinin hemen tevbe edip günahından arınmasını istemiştir. Çünkü yalan söyleyen kişinin münafıklığın üç alametinden birini taşıdığını belirtmiş ve şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler. Vaat ettiği vakit sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. Yalan konusunda çok hassas davranan Allah Resulü, insanları yalandan ve ona götürecek her türlü davranıştan sakındırmıştır. Hatta bunlara, çocuklara yalan söylemeyi ve yalan söyleyerek şaka yapmayı da dahil etmiştir. Nitekim bir defasında Resulullah, bir annenin çocuğunu çağırıp, "Gel sana bir şey vereceğim," dediğini işitince kadına, "Ona ne vereceksin?" diye sormuş, kuru hurma cevabını alınca da şöyle buyurmuştur. "Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı." Diğer yandan Allah Resulü, "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, ister şaka yolda olsun yalan söylemek Müslümana yakışmaz," buyurarak konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. O, doğru sözlülük konusunda o kadar titizdir ki, insanları güldürmek için yalan söyleyen kimselere yazıklar olsun buyurarak, şaka yaparak da olsa bir insanın yalanı terk etmediği sürece tam anlamıyla mümin olamayacağını haber vermiştir. Rabbini tasdik ederek böylece hem kendisini yaratana hem de tüm mahlukata karşı dürüst davranma sözü veren mümine yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamberimizin tanımıyla insanların kendisinden emin olduğu kişi olan mümin, aynı zamanda Allah'a inanan ve ona ibadet eden insandır. Ancak yalan söylemek yapılan ibadetlerin şuuruna tam olarak varılamadığını gösterir. Bu şekilde yalanla ibadetler de adeta tehlikeye atılmaktadır. Nitekim Allah Resulü, oruçlu olduğu halde yalanı terk etmeyen şahısların aç ve susuz kalmalarına Allah'ın ihtiyacı olmadığını bildirmiştir. Böylelerinin oruçtan nasibi sadece aç ve susuz kalmak olabilir. Oysa başta namaz ve oruç gibi en önemlileri olmak üzere ibadetler, Müslümanları daha iyi bir kul olmaya sevk etmelidir.

Müslümanın en temel vasıflarından biri olan doğruluk, şahitlik, alışveriş, ticaret gibi durumlarda daha fazla önem kazanmaktadır. Bu yüzden Resulullah, Kur'an'ın da men ettiği yalan şahitliği Allah'a şirk koşmaya denk tutarak, şartlar ne olursa olsun şahidin gördüğünü olduğu gibi söylemesini istemiştir. Çünkü bile bile bir insanın hakkının yenmesine vesile olmak, ona zulmetmekle eşdeğerdir. Peygamberimiz büyük günahların en ağırını sayarken Allah'a şirk koşmayı ve anne babaya itaatsizliği zikrettikten sonra birden doğrularak "İyi dinleyin, bir de yalan söylemek ve yalan şahitlik yapmaktır" buyurmuştur. Bu sözü o kadar çok tekrarlamıştır ki orada bulunan sahabilerden biri Allah Resulü'nün neredeyse hiç susmayacağını zannetmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahfel sürmesi.

0: Abdullah bin Mes'ud'un yanına vardık. O, ey insanlar! Bir şeyler bilen onu söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! De ki, bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا
0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayette pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa 2 rekat ile başlasın.

0: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: كايلة بنت مهرمدن رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Bi'sel abdu abdun yahtilu dunya bid-din. Bi'sel abdu abdun hawan yudillu.
3: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Geçmişten günümüze bir takım insanlar kendi menfaatlerini gerçekleştirmek, para, makam, şan, şöhret elde etmek için birçok şeyi kötüye kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bazen kolay yoldan para kazanmak adına insanlar köleleştirilmiş, bazen de ucuz iş gücü elde etmek için işçiler ve hizmetçiler ağır şartlarda çalıştırılmışlardır. İstismar edilenler sadece kişiler değildir. Kötü emellere veya şahsi çıkarlara alet edilen bir takım değerler de olmuştur. Sevgi ve saygı, hürriyet ve adalet gibi kavramlar bu değerler arasındadır. İstismar edilen değerlerden biri de dindir. Dinin ikna gücünü, kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için kullanan yapılar ve kişiler, tarih boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu uğurda, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilahi kitapları değiştirmekten çekinmemişler, dinin yapısını bozmaktan, peygamberlerden,

0: birinin sözlerine yalan katmaktan geri durmamışlardır. Günümüzde insanların dini inançlarını kötüye kullanmanın en tehlikeli hali, İslam dininin özü olan Kur'an ve sünneti istismar etmektir. Yüce Rabbimiz böyle bir işe girişenleri şöyle kınamıştır. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ise şu uyarıyı yapmıştır. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Din istismarcılarının en belirgin özelliği, kişilerin, toplumların ve yeryüzünün düzenini bozmak için çalıştıkları halde kendilerini barışçı ve ıslah edici olarak tanıtmalarıdır. Kur'an-ı Kerim onların bu özelliklerini şöyle haber verir. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayınız denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozguncular, onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Din istismarı, olmuş bitmiş bir hadise değildir. Dün olduğu gibi, bugün de değerlerimizi ve inançlarımızı istismar edenler olabilir. Müslüman, böyle yapılara karşı uyanık olmalı, doğru din geleneğine bağlı kalmalıdır. Kur'an'ın rehberliğinden ve Peygamberimizin örnekliğinden ayrılmamalıdır.
1: Kırk hadiste iman.

0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti." demiştir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: من الدنيا وما عليها.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler: hiçbir eser kalmaz, diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler, buyurdu.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
0: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki: Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr.
3: Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. İslam'a göre küfür, Hazreti Muhammed'in din adına insanlara bildirdiği hususlarda ona inanmamaktır. Peygamberi yalanlayarak küfre düşen kişiye ise kafir denir. Peygamberler ve tahrif edilmiş olsalar bile ilahi kitaplar arasında ayrıma gitmek, birini kabul edip diğerini reddetmek, meleklere, ahiret gününe ve kadere inanmamak küfürdür. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in tamamını yahut ayetlerinden birini veya birkaçını reddetmek de küfre düşüren bir durumdur. Allah katında din İslam'dır. Kişinin İslam dinini kabul veya reddetmesi ise kendisine bırakılmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere, dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Cenab-ı Hak, insanoğluna gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yollarını göstermiştir. Bundan sonra İslam'ı tercih edip mümin olanlar, kendi yararına hareket etmiş olurlar. Ancak İslam dinini kabul etmeyip yanlış yolu tercih edenler, küfre düşmüşlerdir ve kendi aleyhlerine karar almışlar demektir. Kur'an-ı Kerim bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir: Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o, isterse şükreden bir kul olur, İsterse nankör. Mümin bazen yanlış davranışlar sergileyebilir. Allah'ın haram kıldığı söz ve fiillere düşebilir. Ancak mümin küfre götürecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Zira küfür imanın zıddıdır. İmanla asla bir arada olmaz. Küfrün yuva yaptığı bir kalpte iman bulunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Mümin, kendisi açıkça ifade etmediği müddetçe iman etmiş bir kişiyi kafirlikle suçlayamaz. Peygamber Efendimiz bu hususta şu uyarıyı yapmaktadır: Bir Müslüman, bir Müslümana kafir dediğinde, şayet o gerçekte kafirse söz yerini bulmaz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
1: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Buhari'nin bir rivayetinde ahiretten nasibi olmayanlar şeklinde verilmiştir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini deyin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذانı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.
0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة.
1: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Katade'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'le Ebu'l-As bin Rebi'den olan kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığı zaman bırakırdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.
1: Vâbisa bin Mâbet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: براء بن عازب'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Cömertlik. Cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan, muhtaçlara meşru ölçüler içinde, Allah rızasından başka hiçbir çıkar amacı taşımadan, ikram ve yardımda bulunulmasını sağlayan üstün bir ahlak kuralıdır. Cömert olan kişi, bireysel ve toplumsal alanda gerekli görülen her şeye yardım eder, hiçbir kimsenin zorlaması olmadan iyilikte bulunmayı canı gönülden arzular. Zenginliğiyle her ne suretle olursa olsun başkalarına faydalı olmaya çalışır. Allah Teala'nın kendilerine lütuf ve kereminden verdiğine ve sahip olduğu malda muhtaçların hakkı olduğuna inanır. İnsan yaptığı yardımını Allah rızası için yapmalı, karşılığında menfaat beklememeli, yardım edileni rencide edebilecek davranışlardan kaçınmalıdır. İnsanoğlunda bulunması arzu edilen bu özellik, çeşitli sebeplerle istenilen düzeyde değildir. İnsanların cömertlikten kaçmasının sebepleri başında, benim olan varlığı başkalarına niçin vereyim duygusuyla, başkalarına verirsem varlığım azalır ve ihtiyaç anında sıkıntıya düşerim düşüncesi gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mal sadaka vermekle eksilmez buyurarak bu düşüncenin yersizliğini belirtmiştir. Rahmet elçisi, her vesileyle inanan insanları cömert olmaya teşvik etmiş ve onlara cömert insanların Allah katındaki değerlerini müjdelemiştir. Nitekim Efendimizin, cömert kişi Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın fakat cehennem ateşinden uzaktır. Cimri insan Allah'tan uzak, cennetten uzak fakat cehenneme yakındır. Cömert cahil, İbadet eden cimriden Allah'a daha sevimlidir. Gıpta edilecek kişilerden biri de cömert insandır hadisleri bu teşviki ortaya koymaktadır. Allah Resulü insanların cömert olmalarını ve bu güzel ahlakla süslenmeyi geciktirmemelerini tavsiye eder. Sadakanın en iyisi kişinin bizzat kendisinin vereceği sadakadır. Sadaka, siz sağlıklı ve malınız elindeyken İstediğiniz kimseye istediğiniz kadar verdiğinizdir. Yoksa can boğaza geldikten sonra geç kalmış olursunuz. Sizden sonrakiler istediklerini yapar. Resul-i Ekrem, fert ve toplum yararını düşünerek cömertliği tavsiye ettiği gibi, zıddı olan cimriliği, dünyaya ve içindeki nimetlere aşırı derecede rağbet etmek anlamına gelen tamahkarlığı da reddetmiştir. Sıkılık diye tercüme ettiğimiz şuh kelimesi, cimriliği de ifade eder. Sıkılık, pek çok fenalıkların kaynağı durumunda olan bencillikle bağlantılıdır. Nitekim bencil insan, maddi manevi her imkanı kendi kaprislerini tatmin için kullanarak, pek çok insani ilişkileri zedeler, sosyal bağları koparır. Söz gelimi sıla-i rahim, yakınlara ilgiyi, hediyeleşmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımı gerektirir. Bencillikle cimrileşen bunları kaldırır atar. İnsan bencilliğe düştü mü, nefsin arzu ve hevasını tatmin yolunda pek çok fenalıkların kapısını açmış olur. Birçok hayır kapılarını da kapayabilmektedir. Nitekim sıkılıktan kaçının, zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helak oldular. Çünkü bu huy onlara cimrilik yapmayı emretti. Onlar hemen cimrileşiverdiler. Sıla-i rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-i rahmi kestiler. Doğru yoldan çıkmayı emretti, hemen doğru yoldan çıktılar buyurularak bu gerçek ifade edilmiştir. Özellikle ticaret hayatında gözünü mal hırsı bürümüş bir insanın Allah Teala'ya karşı kulluk şuuru içerisinde hareket etmesi zordur. Ayrıca tamahkarlık, çevresindeki insanların elindekine göz dikerek haset duygularıyla başkasının hakkını gasp etmeye kadar götürebilir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de insanın mal arzusunun çokluğu belirtilirken diğer taraftan dünya ve ahiret için dengeli bir biçimde hazırlık yapması gerektiği hatırlatılmıştır. Hadis-i şeriflerde insanoğlunun tabiatının mal hırsıyla donatıldığı belirtilmektedir. Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun karnını topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki tevbe eden kişinin tevbesini Allah kabul eder. Ademoğlu yaşlanır fakat onda iki şey gençleşir. Mal ve yaşama hırsı hadisleri bunların en meşhurlarındandır. Ancak inanan insan dünyaya gönderiliş gayesini bildiği için maddi ve manevi hayatını dengelemede böylesi bir tabiatı terbiye etmesini bilecek ve Allah Teala katındaki derecesini yükseltecektir. Allah Resulü dünya ve ahiret dengesini sağlayan ve sağlayamayanların halini anlatmak, dünyaya ve içindeki nimetlere karşı hırsla bağlanmanın yanlış olduğunu belirtmek için şöyle buyurmuştur. Kimin arzusu ahiret olursa Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini değerli toplu kılar. Artık dünya ona basit gelmeye başlar. Kimin hedefi de dünya olursa Allah gözünün önüne dünyanın fakirliğini getirir, işlerini de darmadağınık eder. Neticede eline kendisine takdir edilmiş dünyalıktan fazlası da geçmez. Bu hadiste Hazreti Peygamber, dünyayı asıl hedef edinen insanın, dünyalık için şu iş bu iş derken nasıl darmadağın olduğunu, her şeye rağmen takdir edilenden fazla bir şey de elde edemediğini anlatmakta, asıl hedefi ahiret olan kimselere de dünya malına karşı tamah edip hırslı davranmamak, kanaatkar olmak, fazla dağılmamak ve dünya karşısında nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini öğretmektedir. Dünyayı birinci hedef yapanı derhal hırs bürüyecek ve bu hırsla aklına gelen teşebbüs gücü çevresinde gördüğü her işin peşine takılacak, sonunda meşguliyetlerin içinde boğulacak ve ahirete hazırlık şöyle dursun, dünyayı da yeterince yaşayamayacaktır. Peygamber Efendimiz de bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir hadisiyle, kendisini mal hırsı bürüyen insanın ne kadar zararlı bir varlığa dönüşebileceğini haber vermektedir. İki cihan serveri Peygamberimiz, cömertliğe teşvik, cimrilikten de sakındırma amacıyla değişik rivayetlerde şöyle buyurmuşlardır. İki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmazlar, cimrilik ve kötü ahlak. Zulümden kaçının, zira zulüm kıyamet günü karanlıklara dönüşecektir. Cimrilikten de kaçının, zira cimrilik sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramları helal kabul etmeye sevk etmiştir. Her Allah'ın günü iki melek iner. Bunlardan biri, Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder, diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebul Eska Vasire bin Eska'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet vardı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Osman bin Affan'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur.

0: Büreyde'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Ebu Said Rafi bin Mualla radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Ebu Katade'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama ne demiştin dedi. Adam Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi. Ebu Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.
1: Hüsnü Hal.
2: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyh. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
3: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun

Ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyke selam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka, küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi Zeynep?" dedi. Abdullah bin Mes'ud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri," buyurdu.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

0: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet

Sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yakınından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Hazreti Osman günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır," cevabını vermişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı.
1: Hadislerin hikayeleri. Allah'ın kutlu elçisi bilginin edinilmesini ve aktarılmasını çok önemsemiş, teşvik etmiş, esirgenmesini ise asla hoş görmemiştir. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır demiştir. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde acı bir olay yaşanmış ve bilmeden fetva vermenin kötü sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir sefer esnasında bir sahabinin kafası yarılmış ve olay şöyle neticelenmiştir.
2: Ah! Yardım edin. Yardım edin lütfen.
3: Aman yarabbi, ne oldu sana böyle? Her tarafın kan içinde.
2: Kafam kanıyor.
3: Yardım edin, onu taşıyalım.
4: Geldim. Aman Allah'ım, ne olmuş ona böyle?
3: Kafasından yaralanmış. Hadi onu taşıyalım.
4: Tamam, hadi götürelim onu.
3: Hadi. Bu tarafa.
5: Bakın gözlerini açtı, kendine geldi arkadaşımız.
3: Çok şükür, sonunda.
4: Nasılsın? Daha iyi oldun mu?
2: Şimdi daha iyiyim. Allah razı olsun sizlerden.
3: Allah senden de razı olsun. Tekrar geçmiş olsun.
5: Geçmiş olsun.
2: Sağ olun.
3: Kafan feci yarılmış. Dikkat etmen gerekiyor.
2: Hala ağrıyor.
4: Arkadaşım doğru söylüyor. Dikkatli olmalısın bence de.
2: Yalnız benim abdest almam gerekiyor. Namaz kılacağım. Teyemmüm yapsam sorun olur mu?
5: Hayır, yapamazsın. Bu doğru olmaz.
2: Neden?
5: Teyemmüm su bulunmadığında yapılır. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Evet, öyle.
3: Öyle ama baksanıza haline, yaralı şu an.
5: Ben böyle biliyorum. Bu işin doğrusu suyla abdest almasıdır.
3: Bilemiyorum. Başına su değmesi onun için iyi olmayabilir.
5: Hüküm böyledir.
2: Öyle mi gerçekten?
5: Doğrusu bu. Çünkü yanımızda su var.
2: Peki madem doğrusu bu, ben de öyle yapayım o halde. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bu olayın neticesinde yaralı olan sahabi öldü. Durum Hazreti Peygamber'e anlatıldı. Allah'ın Resulü bu duruma üzüldü ve buna sebep olanlara kızdı. Onu öldürdüler. Madem ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır dedi. Hadislerin hikayeleri.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. İki kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş.
2: Kaç gündür ağzımızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
3: Sübhanallah, ne yapsak?
2: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
3: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
2: Ben oğlağı keseyim, sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim.
4: Münafıklar istemese de Allah bizi muvaffak etti. Hendek kazımını bitirdik. Tahminimize göre düşman ordusu bu gece, en geç yarın sabah şehrimizi kuşatmış olacaktır. Sabah gün ışıyana kadar kalelere yerleştirilmeyen kadın ve çocuk kalmasın. Biliyorsunuz tehlike sadece dışarıdan gelmemektedir. Dikkatli olun, gözünüz açık olsun. Peygamberimizin dediği gibi Allah'a güvenir ve bu yolda sebat ederseniz zafer bizimdir.
0: 89. Bölüm.
5: Düşman ordusu Akik Vadisi'nde toplanmaya başlamıştı. Akın akın gelen askerlerin sayısı 10.000'i geçmişti. Bu vadide Müslümanlara ait mülkler, kuyular ve hurma bahçeleri bulunuyordu. Müslümanlar bahçelerin mahsullerini toplamış, samanlarını da kaldırmışlardı. Çetin bir kuraklık yaşanıyordu. Dolayısıyla müşrik ordusundaki hayvanlar için yiyecek bulmak zorlaşmıştı.
6: Hayvanları ekinlerin kalıntıları üzerinde yayılmaya bıraktık ama bir şey bulamıyorlar.
7: Baksana toprağa, kaç gündür bir damla su görmemiş. Bu toprakta ne ekini yetişecek?
6: Muhammed'in adamları hiçbir şey bırakmamış ki, hepsini toplamışlar.
7: Geleceğimizi erkenden haber aldılar demek ki. Neyse ki atlar için yanımızda bir miktar yem var.
6: Atlar ayakta olsun da develeri gerekirse keseriz. Yiyeceğe de ihtiyacımız olacak.
5: Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Yahudilerin lideri Huye'yi görüşmek için yanına çağırmıştı.
6: Efendim, Huye bin Ahtap geldi.
8: Gelsin içeri. Huye, anlat bakalım. Hazırlıklar ne durumda?
9: Gatafan kuvvetleri yerini aldı. Kureyş'in konuşlandığı yerin hemen solundalar. Onların yanındaysa Kinane, Fezare, Süleym, Esed ve Mürre'nin askerleri yerini aldı.
8: Güzel. Kaç kişiyiz?
9: 12.000 kadar.
8: Bu defa zafer bizim olacak.
9: Evet. Tanrı bizimle. Muhammed'in sonu geldi.
8: Senden bir isteğim var.

0: Nedir söyle?
1: Kurayza oğullarıyla görüşmeni istiyorum. Onları içeriden Muhammed'e karşı saldırmaları konusunda ikna et.
0: Onlar Muhammed'e bağlı kalan son Yahudi grubu. Zor olur ama aramızdaki bağları hatırlatarak onları ikna ederim.
1: Sana güveniyorum. Bu işi ancak sen yaparsın.
0: Beni Kurayza'dan Ka'b bin Esed'le görüşeceğim. Aralarındaki anlaşmayı olsa olsa o bozar.
2: Huyey geceleyin Ka'b bin Esed'in yanına ulaştı. Onun geldiğini gören Yahudiler huzursuz olmuşlardı. Çünkü sonlarının Nadir oğullarının sonuna benzemelerini istemiyorlardı.
3: Bu adam da nereden çıktı şimdi?
4: Huyey bin Ahtab değil mi o? Medine'de ne işi var onun?
3: Onun hayırlı bir işe öncülük ettiğini gördün mü?
4: Aman, uğursuzun tekidir. Baksana, kavmi onun yüzünden ne hallere düştü.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Eski dostları görmek ne güzel. Ama siz beni gördüğünüze pek sevinmiş gibi görünmüyorsunuz.
3: Ne istiyorsun Huyey?
0: Sizi rahata kavuşturacak haberi getirdim.
4: Neymiş o?
0: Artık Muhammed'den kurtulacaksınız.
3: Neler söylüyorsun?
0: Kureyş Akik Vadisi'nde toplandı. Gatafan orada. Fezare orada. Büyük bir ordu topladılar. Muhammed bu sefer dayanamayacak.
4: Biz onlarla anlaşma yaptık. Birbirimize ihanet etmeyeceğimize dair de söz verdik. Ortalığı karıştırma.
0: Ka'b bin Esed'le görüşmek için geldim. Geldiğimi haber verin.
4: Ka'b, Huyey bin Ahtab seninle görüşmek istiyor.
5: Onunla görüşmek istemiyorum. Niçin geldiğini biliyorum. Muhammed'e karşı birleşmek isteyecek.
4: Evet. Dışarıda bize de aynı şeyi anlattı. Israrla seninle görüşmek istiyor.
5: Savuştur gitsin.
0: İçeride olduğunu biliyorum Ka'b. Yazıklar olsun sana. Kapıyı aç.
5: Asıl sana yazıklar olsun. Sen beraberinde uğursuzluk getirdin. Kavmini mahvettiğin gibi benim kavmimi de helak etmek istiyorsun.
0: Neden ön yargılı davranıyorsun? Ne diyeceğimi bir dinle hele. Ben sana uğursuzluk değil, tüm güç ve kuvveti denizler gibi dalgalanan orduları getirdim.
5: Muhammed'e karşı birlik olmamızı istiyorsun.
0: Evet.
5: Onlarla anlaşma yaptık. Yıllardır beraber yaşıyoruz. O ahdine sadık. Bize zarar verecek bir şey yapmadı.
0: Ne dediğimi anlamadın sanırım. Ben sana tüm liderleriyle birlikte Gatafanlıları, Kureyşlileri getirdiğimi söylüyorum. 10.000 aşan bin ordudan bahsediyorum. Şu anda Medine'ye saldırmak üzere bekliyorlar. Muhammed artık bu gücün karşısında duramayacaktır. Kureyş ve müttefikleri Muhammed'le arkadaşlarının köklerini kazıyıncaya kadar dönüp gitmemek üzere yeminler ettiler.
5: Muhammed öldürülemez ve Kureyş de dönüp kendi topraklarına giderse biz burada yurdumuzda yapayalnız kalırız. Hepimizin sonu hüsran olur.
0: Sana Musa'ya indirilen Tevrat'taki ahitler üzerine söz veriyorum. Eğer dediğin gibi olur da Muhammed öldürülemezse seninle birlikte olacağım. Beraber kalelerinize sığınacağız ve başınıza gelen felaket ne olursa olsun yanınızdan ayrılmayacağım.
5: Senin yanımızda olman neyi değiştirecek?
0: Kureyş'le Gatafan'dan yanında bulunması için rehineler isteyebilirsin. Böylece onlara güvenin artar.
5: Bu konuda tek başıma karar vermem mümkün değil. Yahudilerin ileri gelenleriyle konuşmalısın.
0: Peki, sen onları topla, ben gereken konuşmayı yaparım.
5: Ey Kurayza oğulları, sizi bu saatte burada toplamamın bir sebebi var.
6: Biz de bunu merak ediyoruz.
7: Bir misafirin olduğunu duydum.
8: Hayırlı haberlerin vardır diye umuyoruz.
5: Doğru duymuşsunuz. Huyey bin Ahtab burada.
8: Niye gelmiş?
9: Huzurumuzu
8: bozmasa.
5: Sizinle bir konuda görüşmek istiyor. Çağırın gelsin.
0: Merhaba.
10: Merhaba.
8: Nadir oğullarının lideri Huyey. Seni buraya getiren nedir?
0: Sizi bulunduğunuz durumdan kurtarmak, şehrinizin hakimiyetini yeniden ele geçirmenize yardımcı olmak için geldim. Ardımda Kureyş

0: ...liderliğinde koca bir ordu var. Gelin birlik olalım. Siz içeriden, biz dışarıdan saldıralım. Bu sefer kesin bir zafer bizim olacak.
1: Muhammed'le olan anlaşmanızı bozdunuz ve topraklarınızdan oldunuz. Bize dostça bir tavsiye verecek olsaydın, ahdinize sadık olun derdin. Muhammed bugüne kadar bize ihanet etmedi. Biz de ona ihanet etmemeliyiz.
2: Şehrimize yapılacak bir saldırıda birlikte hareket etmeye söz vermiştik. Destek olmuyorsanız bile bari ona karşı çarpışmayın.
3: İsrailoğullarının böyle bir tahakküm altında olması doğru değil. Biz Allah'ın oğullarıyız.
0: Hazır elimize böyle bir fırsat geçmişken bu adamdan kurtulalım.
1: Hem böyle yapmasak da akıbetimizin ne olacağını bilmiyoruz. Belki bizi de topraklarımızdan sürecek.
0: İşte tam da bunun için sizi dostça uyarmaya geldim. Allah bizi alemlere üstün kıldı. İsrailoğulları yeryüzüne varis olacaklardır. Bedevilerin size üstün gelmesine izin vermeyin.
2: Evet, doğru. Olur, mutlaka olur. Hayır olur.
0: Beni dinleyin. Musa'nın Rabbi sizin yanınızdadır. Ve Muhammed'den de, arkadaşlarından da uzaktır. Onların yok edilmeleri için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Onların işini bitirmeden buradan ayrılmamaya and içmiş koca bir ordu var. Binlerce insan toplanıp geldi. Siz de tarafınızı belirleyin. Eğer üzerinize düşeni yapmazsanız, Kureyş'in ve diğer kuvvetlerin Muhammed'in işini bitirdikten sonra üzerinize yürümesinden korkarım. Onlarla baş etmeye gücünüzün yetmeyeceğine emin olun.
1: Üyey, bizi baş başa bırak. Bir karara varınca sana haber veririz.
0: Peki, ben sizden haber bekliyorum.
4: Dediklerini kabul ediyoruz. Git, Kureyşlilerle bir anlaşma yap. Onların verecekleri güvence karşılığında istedikleri zaman Muhammed'e saldıracağız.
0: Aklın yolu bir. İsabetli bir karar verdiniz.

0: Ashab-ı kiram savaş hazırlığını almış, hendeğin civarında nöbet tutmaya başlamışlardı. Peygamberimiz de deri çadırının içinde Hazreti Ebubekir'le oturuyor, savaş hazırlıklarını kontrol ediyordu. Hazreti Ömer içeri girmek için izin istedi.
1: Ya Resulallah, müsaadeniz var mı? Girebilir miyim?
2: Gel Ömer. Peygamberimiz içeri buyursun diyor.
1: Esselamu aleyküm.
2: Ve aleyküm selam. Hayırdır Ömer? Canın sıkkın görünüyor.
1: Kurayza oğullarının aramızdaki antlaşmayı bozduğunu öğrendim.
2: Ne diyorsun?
1: Bize karşı Kureyş'te ittifak etmişler.
2: Hay Allah. Düşmanı engellemek için hendek kazdık. Şimdi arkamızdan vuracaklar bize.
0: Bu haber peygamberimizin üzerinde de ağır bir tesir bırakmıştı. Hem içeriden hem de dışarıdan gelen tehlikelerle mücadele etmek zorunda kalacaklardı. Resulullah, hasbünallah ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dedi. Sonra Zübeyr bin Avvam'ı çağırdı ve işin aslını öğrenmesi için onu Kurayza topraklarına gönderdi.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe Mescidi'nin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

0: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam, küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah demektir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve benzeri haşeratı yemesi için de onu salmamıştı. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Şahitlik ve yemin, sözün sorumluluğu. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre, babası kendisine yüklü bir miktarda mal bağışlamak için Resulullah'ı şahit tutmak istediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu: "Senin bundan başka çocukların var mı?" Babası evet deyince, "Hepsine bunun gibi bağışla bulundun mu?" diye sordu. Babası hayır cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah, "Ben zulme ve haksızlığa şahitlik yapmam." buyurdu. Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin naklettiğine göre babası şöyle anlatmaktadır: "Resulullah 3 kere size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi?" buyurdu. "Evet söyle ya Resulallah" dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Allah'a ortak koşmak ve anne babaya saygısızlık etmektir." buyurdu. Sonra arkasına yaslanmış haldeyken doğruldu ve şöyle dedi: "Dikkat edin, yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmaktır." Bu cümleyi o kadar çok tekrarladı ki susmayacak dedim. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: "Delil getirmek davacıya, yemin etmekse davalıya düşer." Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Yalan yere yemin ederek bir Müslümanın malını ele geçiren kimse Allah'a kavuştuğunda onu öfkelenmiş halde bulur." Abdullah bin Ömer tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Yemin eden kişi ya Allah adına yemin etsin ya da sussun." Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Bir şeye yemin edip ardından bir diğerini ondan daha hayırlı gören kişi o işi yapsın, yemininden dolayı da kefaret versin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar."

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.''

Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk, gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.
1: Ata bin Ebu Rebah ile Ubeyd bin Umeyr bir gün Resul-i Ekrem'i en yakından tanıyan sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye gelirler. Ubeyd bin Umeyr, "Anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün en hayretamiz davranışı bize anlatır mısın?" diye sorar. Hazreti Ayşe bir müddet sessiz kaldıktan sonra şöyle anlatır. "Bir gece bana, ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim," dedi. Ben de, "Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim," diyerek ona müsaade ettim. Kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Daha sonra Bilal-i Habeşi sabah namazı için ezan okumaya geldi. Allah Resulü'nün ağladığını görünce, "Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?" dedi. Allah Resulü ona şu cevabı verdi. "Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana bir ayet indirildi. Onu okuyup da tefekkür etmeyene ne yazık. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardına gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller var."
2: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Yüksek ateş yani humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır, melekler onları sarar, Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır. Ve o, Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse, ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak,

hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan korkmak bölümü. En son kaldığımız hadis 405 nolu hadis. وَعَنِ الْمِقْدَادِ Miktat'tan gelen bir rivayet. رَضِيَ اللّٰهُ Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. قَالَ dedi ki, سَمِعَتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Diyordu ki, تُدُنَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet günü, güneş yakınlaşır. مِنَ الْخَلْقِ insanlara, حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ ta ki oluverir, yani onlara yakınlığı, كَمِقْدَارِ مِيلٍ bir mil miktarı kadar. قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ Süleym bin Amir dedi ki, اَرَّوِي يَعْنِ الْمِقْدَادِ yani miktattan rivayet eden kişi. Demiş ki, فَوَاللّٰهِ مَا اَدْرِي مَا يَعْنِ بِالْمِيلِ vallahi ben bilmiyorum. Mil ile kastı neydi? Emesafetel ardı, yerin bir mesafesi olan mil mi? Emil mil ellezî tuktehalu bihil aynu, yoksa göze sürme çekilen mil mi? Yani yer mesafesi olan mil daha uzun, göze sürme çekilen mil çok daha kısa. Allah'ın Resulü, güneş insanlara bu denli yaklaştırılır dediğinde hangisini kastetti? Gerçi güneşin yaklaşması açısından düşündüğünüzde bir mil de olsa, sürme mili de olsa korkunç bir şey. Güneş artık yutacak gibidir, içine alacak gibidir. Tabii bu hadisenin kıyamet zamanı gerçekleşmesi, belli ki hayatın artık son bulmak üzere olduğu yahut belki son bulduktan sonraki yeni dönemin başında olacak bir hadise olabilir. Gerçi güneş gibi yıldızların sona doğru hacimlerinin arttığı ve dev bir kızıla dönüştüklerini biliyoruz. Şayet Resulullah'ın da bahsettiği olay böyle bir şey ise, bu artık güneşin hemen dibinde bulunan gezegenleri yutacağı, içine çekeceği, daha fazla büyüdükçe artık yeryüzünü tehdit edip önce ayını yörüngesinden koparıp çekebileceği, sonra yeryüzündeki hayatı büsbütün yok edip içine alabileceği bir süreç olarak senaryolaştırılabilir. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberin tam olarak nasıl bir şey olduğunu kestiremeyebiliriz. Ama sonucu itibariyle güneşten kaynaklı yeryüzündeki insanların sıcağa maruz kaldıkları, kıyamete doğru giden bir süreçte henüz kopmamışken yahut kıyamet sonrası bir süreçte mahşeri kalabalığın hesap vermek üzere toplandığı o aşamada gerçekleşen bir hadise olabilir. Anlatılan bu sahnede Allah'ın Resulü'nün en önemli olarak verdiği mesaj ise biz insanların durumu. Buyurdu ki Resulullah, فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ İnsanlar amellerine göre bir durumda olurlar. فِي الْعَرَقِ Yani ter bakımından amellerine bakan yüzüyle buna karşılık gelen bir ter hali. فَمِنْهُمْ Bazıları onlardan مَنْ يَكُونُ اِلَى كَعْبَيْهِ Topuklarına kadar tere batmış. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اِلَى رُكْبَتَيْهِ Bazıları onlardan dizlerine kadar ter içerisinde kalmış. وَمِنْهُمْ Yine onlardan bazıları مَنْ يَكُونُ اِلَى حِقْوَيْهِ Bir kısmı da onların kuşaklarına kadar yani bel hizasında tere batmış olurlar. وَمِنْهُمْ Yine onlardan bazıları مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَامًا Bu ter onların ağızlarına kadar gem vururcasına gem hizasında öyle suda sadece ağzı gözükecek kadar ter içerisinde kalırlar. Demek ki dünyadaki bildiğimiz normal sıcaklık koşulları artık kaybolmuş, ciddi bir ısınma söz konusu. İnsanlar sıcağa karşı çaresizler ve bu onları perişan bir halde bırakmış. Bu sahnenin mahşer tarafında olduğunu gösteren önemli bir işaret de bu bahsettiğimiz ter halinin kişilerin amelleriyle ilişkilendirilmiş olması. Çünkü girişte Allah'ın Resulü "Ala kadri amelihim" dedi. Amellerine uygun olarak amelleri miktarınca ter içerisinde kalırlar. Belli ki kötü ameli çok olan daha perişan bir durumda. Amelleri daha iyi olanlar daha iyi durumdalar. Ama öyle ya da böyle herkesin ter içerisinde kaldığı sıcak bir ortamdan söz ediyoruz. Güneş dolayısıyla ortamın sıcaklığının artık neredeyse bir azap halinde insanları rahatsız ettiği bir sahne bu. Benzer sahneleri Allah'ın Resulü'nün başka hadislerinde de görmek mümkün. Söz gelimi sebatun yudilluhumullahu fi zilli arşihi yedi kimse. Bunlar Allah'ın arşının gölgesinde gölgelendireceği. يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ Onun gölgesinin haricinde hiçbir gölgenin olmadığı o günde. Demek ki gölgelik bir yer bulmak ve sığınmak Allah'ın büyük bir lütfu ve inayeti ve Cenab-ı Hak bunu işte şu grup kimselere yaşatacağını önden Resulü üzerinden haber verdiği bir anlatım. Dolayısıyla o günün sıkıntıları yeniden yaratılıp yahut yeniden canlandırılıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarılmak, hesaba doğru yol almak ve bu süreçte yaşananlar kolay şeyler değiller, sıkıntılı şeyler. Çünkü hayatın hesabının verileceği bir zamandan söz ediyoruz. Hele hele insanların tamamının şu ya da bu şekilde kusurlu olduğu bir neticeyi düşününce ortamın kasvetli olacağını kestirmek mümkün. Peki bu bilgilerin önden verilmesinin maksadı ne? Yani dünyaya gelecek bir kimseye nasıl önden bilgi verilip önce anne rahmine düşeceksin, orası karanlık, burada şöyle bir zaman geçireceksin. Ama bilincin kapalı olacak. Kimi hareketleri gayri ihtiyar yapacaksın. Sonra doğum denen çok özel bir hadise, bunu yaşayacaksın. Hayata girişin gerçekleşecek. Çok çaresiz olacaksın. Başkaları bakacak sana. Diye bu tür olaylar nasıl önden anlatılsaydı, gelecek bir kimse açısından bir bilgi olurdu. Bizim açımızdan bunun daha farklı bir yanı var. Çünkü ölüm ve sonrasında gelişecek süreçler bizim burada nasıl yaşadığımıza bağlı olarak şekilleneceğinden, öteye dair verilen bu haberler bizim için birer ibret vesikası oluyor. Çünkü tedbir alabiliyoruz. Madem böyle sıkıntılı bir günün arifesindeyiz, ana rahminde derlenip toplandık, bu doğru. Sonra canlandık, ruhumuz üflendi. Anne rahmi nasıl gizemli bir kapsül ise, kabir dediğimiz, bu kez toprağın içerisinde dağılacağız, çözüleceğiz. Yiyip içerek biriktirdiğimiz ne kadar malzeme varsa yeniden toprağa dönecek ve biz öz varlığımızla, ruhumuz ile Allah Azze ve Celle'nin bizi yeniden yaratacağı ve hesaba çekeceği sürece doğru ilerleyeceğiz. Buralara dair bilgiler bizim açımızdan son derece değerli olmalı. Allah'ın Resulü'nün bu hadiste betimlediği sahne, bizim açımızdan dünyanın parasını versek öğrenmek isteyeceğimiz ve dolayısıyla da ona göre buradan bir tedbir alacaksak şayet, kendimize çeki düzen vereceğimiz kıymette olmalı. Nitekim Resulullah buraya bakan yüzüyle neye bağlı olarak şekilleneceğini haber vermiş. Nitekim bu yanı olayın püf noktası. فَيَكُونُ النَّاسُ عَلٰى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ İnsanlar amellerine uygun olarak bir sıkıntı içerisinde olurlar. Şu halde ameli ne kadar iyi olursa bir kimsenin, oradaki durumunun da görece o kadar iyi olacağı anlaşılıyor. Bu dünyayı kötü yaşamış bir kimsenin, bırakın yeni yaratılış sonrasını, daha ölürken bile kötü bir muameleyle karşılaşacağı, Cenab-ı Hak yadribune vucuhahum ve edbarahum, melekler gelip yüzlerine vururlar, dübürlerine vururlar, kötü bir muameleyle canlarını çıkarırlar. Ahricu enfusakum yevme tuczauna azabel hun. Bugün aşağılanacağınız bir azabı tatmak üzere. Haydi bakalım, çıkarın kendinizi bu bedenlerden denilmek suretiyle, kendilerine hiçbir iyi haberin verilmediği, yevme yaravnel melaikete la busra yevme izin lil mucrimin. Cenab-ı Hak kötüler mi? Kötüler melekleri gördükleri zaman iyi hiçbir şey duymazlar. Duydukları her şey kötüdür. Açılan her yeni perde daha kötüye açılır. Aşama ilerledikçe daha beterine doğru ilerler ve sonunda en kötüsü olan ebedi cehennem ile sonlanır. O bakımdan daha henüz hayatın içerisindeki bizlere ölüm ve ölüm sonrasına dair süreçleri buradan yönetebilmek için Resulullah'ın verdiği altın değerindeki kıymetli bilgi bu. Öteye dair süreç kişinin dünyada nasıl yaşadığına bağlı olarak gelişiyor. Adaletten yana mı yaşadı, yoksa zulümden yana mı yaşadı? Haktan yana mı taraf oldu yaşadı, yoksa batıldan yana mı taraf oldu? Doğrudan yana mı tavır aldı, yoksa yanlışa mı yöneldi? Güzelliği, iffeti mi tercih etti? Çirkinliği ve iffetsizliği mi hayatında esas aldı? Kararlarını nasıl aldı ve nasıl gerçekleştirdi? Neyi gözetti, neyi amaçladı? Yaradan'ın bir süreliğine kendisine yaşattığı bu dünyadaki hayatı nasıl değerlendirdi? Bunun hesabının verildiği sürecin kodları, öncesinde yaşanan hayatın kararlarına bağlı olarak gerçekleşiyormuş ve bu da son derece anlamlı. Burada kötü olanların ötede kötü karşılanmaları gayet anlaşılabilir bir şey. Burada iyi olanların ve iyi olmaya çalışanların diyelim, mutlak iyi olmak mümkün değil. Düşe kalka da olsa iyi olmaya çalışanların, Yaradan'ı gözetip emir ve yasaklarına dikkat edenlerin, yaratılışımız ona ait ve ona dönmekteyiz diye hayatı böyle yaşayanların ölüm ve ölüm sonrası süreçlerde daha iyi bir durumda olacakları anlaşılıyor. Çoğu insan bu hayatı yaşarken gözünü kapayıp öleceği an ve sonrası bakımından tam bir körlük içerisinde kalmayı yeğliyor. Hani ne olacaksa olur kabilinden. Halbuki bu durum akleden bir insana yakışmaz. Madem ki aşama aşama hayata geldik, belli ki hayattan da belli bir aşamayla farklı bir tarafa geçiyoruz. Özdeki hissettiğimiz varlığımızın yok olup kaybolmasını makul karşılamayız herhalde. Bizi ilk defasında yaratmaya muktedir olanın yeniden yaratabileceği gayet makul ve anlaşılabilir bir hadise olarak duruyor önümüzde. O bakımdan insanları yeniden yaratıp huzuruna alacağı süreçleri Resulü üzerinden sahne sahne anlatmış olması ve bizleri uyarmış olması son derece değerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gırtlağına kadar tere batmış olan o kişinin halini ifade etmişken ve eşara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biyedihi ila fihi, eliyle de bir yandan ağzına işaret ediyormuş. Yani içinde bulunduğu ter durumu onun ağzına kadar kaplamış gözüküyor. Hazreti Miktad'ın Resulullah'tan duyup anlattığı ve ondan da Süleym bin Amir'in duyarak ve hatırında tutup bize aktardığı şekliyle bu rivayetteki insanların durumu amellerine göre şekilleniyormuş. Dileyelim Allah Azze ve Celle bize dünyada daha kontrollü yaşayabilmeyi, onu gözeterek hayatta yol alabilmeyi, ölünce de esenlikle huzuruna çıkıp güzel bir sonuç elde edebilmeyi nasip etsin. Bu okuduğumuz rivayeti İmam Müslim sahihinde aktarmış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salı verilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına 2 kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın, orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.

görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen, hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.''

Ebu Zerr'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.

İki Alemin İmarı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse o kişi için sadaka olur. İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini, müntesiplerinden her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş. Ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber, bu dünyadaki nasibi de unutmadan huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın, başta hemcinsleri olmak üzere, diğer canlı ve cansız varlıklarla barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki ortamı ıslah edip temiz tutarak kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlamasıdır. Ahiretin imarı için gerekli olan şeylerse iman ve salih ameldir. Allah'ın rızasına ve insanların yararına uygun olan her türlü söz ve eylemi ifade eden salih amel kavramı, içine dünyanın imarı da girdiği için ahiretin imarı bir yönüyle dünyanın imarına bağlıdır. O yüzden dünyasını imar edemeyenin ahiretinin mamur olacağı da şüphelidir. Dünyanın imarı için dünyaya gönül vermek, ona prestij etmek gerekmez. Bunun için mutlaka zenginlik de şart değildir. Örneğin az önceki anlamını verdiğimiz hadisin gereğini yerine getirip bir fidan dikmek ya da ekin ekmek bu imarın bir parçasıdır. Fazla masrafa girmeden çevremizde yapacağımız bir düzenleme, doğal çevrenin korunmasına ve temizliğine göstereceğimiz özen bu çerçeve içerisinde yer alır. Fıtratımızda mevcut güzellik ve estetik duygusunun işaret ettiği yönde göstereceğimiz bütün çabalar, mamur bir dünyanın inşası için önemli adımlardır. Sevgili Peygamberimizin dünya algısı, ona sırtını dönmüş bir zahidin algısı gibi olmadığı için, o her şeye gerektiği kadar değer vermiş, her şeyi yerli yerince ifa ederek, sadece ahiretin imarında değil, bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken, diğer yandan insanlara ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den beri çevresi haram, yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi, yanı sıra Hazreti Peygamber Medine bölgesini de bu statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını, ağaçların kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'ni de koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı davranmaları gerektiğini gösteren bir modeldir. Ayrıca o, insanları boş alanları değerlendirmeye ve ağaçlandırmaya teşvik etmiş ve bir hadislerinde "Kim ölü bir araziyi ihya ederse, canlandırırsa, bundan dolayı sevap kazanır ve oradan yenilen şeyler ihya eden için bir sadaka olur" buyurmuşlardır. Başka bir

Hadislerinde de kıyamet kopsa bile elinde bir ağaç fidanı bulunan kimse onu dikmeye imkan bulursa diksin buyurarak yararlanma imkanına bakmaksızın bizzatihi güzel bir işin ertelenmemesi konusunda insanlara mesaj vermiştir. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de, harabeye çevirmek de bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekün kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil, diğer bütün canlı varlıklar için de nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir. Küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen günümüz bilim insanları, bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını, maddeten gelişmiş ülkelerinde bu iştaha çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetin de işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm eşya ve tabiata, bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten sevgili elçilerinin öğütlerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'ı tesbih ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışındaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunun farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak. Fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp maddi azığını temin ettiği gibi varacağı menzilde kendisine lazım olacak manevi azığı da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman dünyasının ve ahiretinin imarını bunları birbirine feda etmeden fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi biçseydi Ebva'da esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlış gitti. Acil itfaiye istiyorum.
3: Çok kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar. Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. Hazreti Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radiyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi.
3: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
2: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın önemine işaret etmiştir. Zira dua, insanın kalben ve zihnen problemlerini çözmeye, iyilik üretmeye ve kötülükten korunmaya hazırlandığı bir süreçtir. Dua, bir çocuğun saf ve tertemiz duygularla ilgi istemesi gibi, kulun Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi anlamına gelir. Mümin iki dünyalıdır. O, yaşantısını, beklentisini ve isteklerini bu anlayışa göre düzenler. Müminler, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için yaşarlar. Bununla birlikte hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. Müminin en çok korktuğu şeylerden biri cehennem azabıdır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İnsanlardan öyleleri de vardır ki tek dünyalı yaşarlar. Dünya hayatı yüce yaradanın sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye ile değerlendirildiğinde dünya hayatı hafife alınmamalı ve bir fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını, programlarını sadece dünyayı dikkate alarak ayarlayanlar için güzellikler sadece bu dünyadadır. Kur'an'da haber verildiğine göre bu insanlar Allah'ı anıp dua ederken, ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver derler. Bu şekilde dua edenlerin ne istedikleri belirtilmemiştir. Fakat sadece dünyayı isteyen kimse dünyanın esiri olur. Böyleleri Allah'tan geçici olanı isterler. Bu kişilere göre iyilik, güzellik sadece buradadır. Onlar yalnız dünyayı istedikleri için ahiret hazırlığını ve ahiret güzelliklerini görmezden gelirler. Bu yüzden de bu insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Dünya hayatını bir fırsat bilenler, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar, hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar, ebedi azaptan çok korkarlar. Hayatlarını buna göre dengelerler. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen bu duayı çokça okumuştur. Bu nedenle her fırsatta bu dua tekrar edilmeli, alışkanlık haline getirilmeli ve bütün dualarda yer almalıdır. Dünya ve ahiret iyilikleri için duamız şudur. Rabbim, senden dünyada sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim ve ibadet, ahirette de ebedi mutluluk talep ederiz.
1: Kırk hadiste iyilik.

İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım

0: etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسالة راديونun kıymetli dinleyicileri. En son bölümümüzde Peygamber Efendimizin peygamberlik görevini açıkça tebliğ etmeye başlamasından sonra Mekkeli müşriklerin kendisine ve Müslümanlara olan tepkilerinden bahsetmiştik. Bu bölümümüzde Mekkeli müşriklerin uzlaşma teklifleri kapsamında yaptıklarını anlatmaya çalışacağım. Kureyş müşrikleri Peygamber Efendimizin azim ve sebatla insanları İslam'a davet ettiğini görünce ona engel olması veya himayeden vazgeçmesi için amcası Ebu Talib'e müracaat etmeye karar verdiler. İbni Hişam, Kureyşlilerin Ebu Talib'e bu maksatla 3 defa başvurduklarını kaydetmekte ve ilk müracaatı yapan 10 kişilik heyetin isimlerini vermektedir. Bu heyet Ebu Talib'e giderek şunları söylemiştir. Ebu Talib, yeğenin tanrılarımıza hakaret etti, dinimizi kötüledi, bizim akılsız olduğumuzu, babalarımızın, dedelerimizin eğri yolda gitmiş olduklarını söyledi. Şimdi sen ya onu bunları yapmaktan vazgeçir yahut himayeden vazgeç. Kıymetli dinleyiciler, bu himaye meselesi önemli bir konu. Vatandaşlık gibi bir şey. Cahiliye döneminde Mekke'de yaşayan kabilelerden herhangi birisinin himayesine girmiş olmak, tabiri caizse dokunulmazlık elde etmek, orada vatandaş olarak yaşama hakkı elde etmek gibi bir şeydi. Dolayısıyla Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'i himayesinde bulunduran Ebu Talib'e bu yüzden müracaat ediyorlardı. Ebu Talib bu heyeti tatlı dille başından savdı. İlk müracaatlarından istedikleri sonucu elde edemeyen müşrikler Ebu Talib'e ikinci defa başvurarak artık yeğeninin sözlerine katlanamayacaklarını, ya davasından vazgeçirmesini veya onu himayeden vazgeçmesini, aksi takdirde kendisine karşı da cephe alacaklarını tehdit edercesine söylediler. Ebu Talib bu defa Peygamber Efendimiz'i çağırarak Kureyşlilerin kendilerine söylediklerini bildirdi. Davasından vazgeçmesini, artık meselenin kendisinin de altından kalkamayacağı noktaya geldiğini ifade etti. Bunu duyan Hazreti Peygamber, amcasının kendini koruma hususunda fikir değiştirdiğini sanarak, "Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler dahi, Allah bu dini üstün kılıncaya kadar veya ben ölünceye kadar vazgeçmeyeceğim," deyip ayağa kalktı ve yürüdü. Buna üzülen Ebu Talib, "Yeğenim, git istediğini söyle. Allah'a andolsun ki seni asla onlara teslim etmem," dedi. Müşrikler Ebu Talib'in Resulullah'a yardım ettiğini ve onu himayeden vazgeçmeyeceğini, kendilerine onu teslim etmeyeceğini, hatta gerekirse onlardan ayrılacağını anladıkları zaman Velid bin Mughire'nin oğlu Umare'yi yanlarına alarak Ebu Talib'e götürdüler. Genç ve yakışıklı olan Umare'yi Hazreti Peygamber'le değiştirmek istediler ve Ebu Talib'e şu ilginç teklifte bulundular. "Ey Ebu Talib, işte Kureyş kabilesinin en kuvvetli ve en yakışıklı genci olan Umare bin Velid, onu al, zekasından ve gücünden istediğin şekilde istifade et. Onu evlat edin, senin olsun. Buna karşılık senin ve dedelerinin dinine karşı gelen ve kavminin birliğini bozan şu yeğenini bize teslim et. Onu öldürelim. İşte

sana adam yerine bir adam veriyoruz. Onların bu gülünç ve aldatıcı tekliflerine Ebu Talip şu sert cevabı verdi. Allah'a yemin ederim ki siz bana çok kötü bir teklifte bulunuyorsunuz. Nasıl olur? Siz oğlunuzu sizin için beslemem karşılığında bana veriyorsunuz. Benimkini ise öldürmek için istiyorsunuz. Öyle mi? Bu asla olmaz. Müşrikler bizzat Hazreti Peygamber'in kendisine başvurarak da bazı tekliflerde bulundular. Bir defasında Utbe bin Rebi'a tek başına, bir başka zaman da heyet halinde ona başvurarak bu hareketiyle mal istiyorsa mal vermeyi, saltanat istiyorsa kendisini başkan yapmayı, hasta ise tedavi ettirmeyi önerdiler. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gayesinin bunlar olmadığını, Allah tarafından kendisine verilen peygamberlik görevini yerine getirdiğini ve bu uğurda her şeye katlanacağını bildirdi. Bundan bir sonuç alamayan müşrikler, biz senin ibadet ettiğine ibadet edelim, sen de bizim taptıklarımıza tap şeklinde bir teklif daha götürdüler. Bunun üzerine Kafirun suresi nazil oldu. Bu surenin meali şöyledir. De ki, ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme gfir li zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
3: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve ''Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, İşittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca, Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre, Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh, güzel ahlakın açıklaması ile ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri ya Resulallah insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat

bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince, Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Kâne tâcirun yudâyinun nâs. فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْ
1: İnsanlara devamlı olarak borç veren bir tüccar vardı. Borçlu fakirse alacaklarını toplayan görevlilere ona esenlik tanıyın. Allah da umulur ki bizim hesabımızı kolaylaştırır derdi. Böylece Allah onu affetti. Ona mağfiret etti. Rabbimiz insanları topluluklar içinde yaratmıştır. Çünkü insanlar birbirlerinin desteğine muhtaçtır. İnsanlar hayatlarının belli dönemlerinde dünya imtihanının bir parçası olarak bazı zorluklar yaşayabilir. Böyle zamanlarda toplumdaki dayanışma bu sürecin daha kolay geçirilmesine yardım eder. İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma yollarından biri de ihtiyacı olup bu yönde talepte bulunan kişiye borç verilmesidir. Allah Teala ihtiyaç sahiplerine borçla destek olanları müjdeler. Tegabun suresi 17. ayette mealen şöyle buyrulur. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Sevgili Peygamberimiz, borç vermenin sadaka vermekten daha faziletli bir davranış olduğunu ifade etmiş, sebebi sorulduğunda, şüphesiz dilenci çoğu zaman yanında para olduğu halde ister. Ödünç, borç isteyense ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister buyurmuştur. İnsanların harcamalarını imkanları ölçüsünde yapıp kimseye borçlanmamaları en güzel davranıştır. Çünkü borç ağır bir yüktür. Borç alan borcunu ödeyene kadar huzur bulamaz. Borçlu alacaklı ilişkisinde İki tarafında sorumluluğu vardır. Borçlu, ödeme imkanına kavuştuğu ilk fırsatta ödeme görevini yerine getirmelidir. Çünkü, borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Borcu ödememek, sakınılması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz, borcunu ödemeden vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmak istememiş, ancak Ebu Katade borcu ödeyeceğine dair söz verince namazı kıldırmıştır. Toplumda bu konuda güveni sarsmamak, imkanı olanları borç verdiğine pişman etmemek borçlunun sorumluluğundadır. Alacaklının borçluyu sıkıştırmaması, ecrinin artmasını sağlayan bir davranıştır. Peygamberimiz, zor durumda olan borçluya karşı anlayışlı olan kimse için şu müjdeyi vermiştir. Ödeme güçlüğü olan borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir. 40 hadiste sosyal hayat.

Süfyan bin Esid el-Hadrami, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittiğini nakletmiştir. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir. Dürüst davranmak ve doğruyu söylemek, ticaret hayatının en önemli ilkesi olduğundan, Hazreti Peygamber, müminlerin ticaret yaparken yalandan sakınmalarını öğütlemiş ve eğer bir satıcı doğru söyler ve gerekli açıklamalarda bulunursa, alışverişi bereketlendirilir. Eğer yalan söyler ve kusurları gizlerse, alışverişin bereketi yok olur buyurmuştur. Bir gün Müslümanları ticaret yaparken görünce, "Ey tacirler!" diye seslenmiş, oradakiler kendisine dikkat kesilince de Allah'tan korkmayan ve doğruluktan ayrılan tacirlerin kıyamet gününde haddi aşan günahkarlar olarak diriltileceğini bildirmiştir. Resulullah müminleri alışveriş esnasında yalan yere yemin etmekten de özellikle sakındırmış, Allah'ın kıyamet gününde yalan yere yeminle malını satmaya çalışan kimselerin yüzüne bakmayacağını ve onlarla konuşmayacağını haber vermiştir. Allah Resulü yalan söylemeyi yasakladığı gibi yalan söyleyenlerin acı akıbetlerini de bildirmiş, cehennemlikler arasında yalancıları da sayarak yalanları dolayısıyla kıyamet günü yüzlerinin kapkara olacağını söylemiştir. Ayrıca yalancıların cehennemde ağır işkencelerle cezalandırılacağını rüyasında görmüş ve söz konusu rüyasını ashabına anlatarak onları bu gibi davranışlardan sakındırmıştır. Yalan, İnsanı dünyada ve ahirette çeşitli sıkıntılara sokmakta, bazı durumlarda söylenen yalansa çok daha ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Bunların başında Allah hakkında yalan söylemek gelir. Kimi insanlar, Allah bizi ilk yarattığı gibi tekrar yaratamaz diyerek yaratanını yalanlamış, hatta ona şirk koşarak iftirada bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bu tür kimseler uyarılmış, Allah'ın onlara lanet ettiği, kıyamet gününde yüzlerinin kapkara olacağı ve onların asla kurtuluşa eremeyeceği bildirilmiştir. Hazreti Peygamber hakkında veya onun adına yalan uydurmak da ahirette ağır cezaları gerektiren durumlar arasındadır. Allah'ı inkar edip hakkında yalan söyleyenler, Resulü hakkında yalan söylemekten de geri durmamışlar, onun peygamberliğini o delidir veya şairdir diyerek yalanlamak istemişlerdir. Diğer yandan İslam'a inandığını söyleyen bazı kimseler de çeşitli gayelerle Hazreti Peygamber'in adını kullanmaktan çekinmemiş, söylemek istediklerini Resulullah'ın ağzıyla yaymaya çalışmışlardır. Oysa Allah Resulü, benim adıma yalan söylemek, başkasının adına yalan söylemek gibi değildir demiş ve kim benim adıma kasten yalan söylerse, cehennemdeki yerini hazırlasın sözleriyle de yalancıları uyarmıştır. Aynı zamanda yalan olduğunu bildiği halde bir hadisi doğruymuş gibi nakleden kimselerin de onu uyduranlarla aynı konumda olduğunu söyleyerek konunun ne kadar önemli olduğuna işaret etmiştir.

Kişinin bazı durumlarda doğruyu söylemesi çeşitli sorunlarla karşılaşmasına neden olabilir. Böyle zamanlarda doğruyu söylemek zor olmakla birlikte, nihayetinde yalana başvurmadan dürüst davranan kişi kazançlı çıkar. Örneğin Tebük seferine hiçbir mazereti olmaksızın katılmayan, fakat münafıkların yaptığı gibi Resulullah'a çeşitli yalanlarla bahane uydurmayan Ka'b bin Malik, Mürare bin Rebi'a ve Hilal bin Ümeyye adındaki üç seçkin sahabinin dünyaları utanç ve üzüntülerinden dolayı başlarına yıkılmış ama nihayetinde doğru sözlü olmaları nedeniyle Allah'ın affına mazhar olmuşlardır. İşte doğruyu söyleyenler, dünya hayatında geçici zararlara uğrasalar da, nihai olarak alınları ak olacak, ahirette ise cennetle mükafatlandırılacaklardır. Çünkü Efendimiz, siz bana altı şeyi garanti edin,

ben de size cenneti garanti edeyim buyurmuş ve ilk sırada konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ilkesini zikretmiştir. Ayrıca yalan söylemeyi terk edenlere cennetin ortasında bir köşk yapılacağını da müjdelemiştir. İslam dini söz ve davranışlarda doğruluğu esas almakla birlikte başka bir çarenin kalmadığı, zaruri bir takım durumlarda yalan söylenmesine izin vermiştir. İnsanların arasını düzeltmek gibi İslam'ın öngördüğü hayırlı bir amaca sadece yalanla ulaşılabilecekse bu gibi durumlarda yalan caiz sayılmaktadır. Allah Resulü de yalnızca üç durumda yalana izin vermiş, kişinin yuvasının huzurunu düşünerek eşini memnun etmesi için, küs olan insanları barıştırmak için ve savaşta ordu menfaati için yalan söylenebileceğini haber vermiştir. Örneğin Hendek Savaşı'nda Müslüman olduğu kafirler tarafından bilinmeyen Nuaym bin Mesud, düşman arasına fitne sokabilmek için Resulullah'tan yalan söylemek hususunda izin istemiş, o da istediğini söyle, sen bu konuda serbestsin demiştir. Hazreti Peygamber'in yalan için izin verdiği bu istisnai durumlarda iki zarardan daha hafif olanı tercih etme düşüncesi bulunmaktadır. Hazreti Peygamber hayatı boyunca doğru yaşamış ve Müslümanların da doğru sözlü insanlar olmasını arzu etmiştir. Resulullah'ın her zaman doğruyu söylediği, onu tanıyan kafirler tarafından bile çeşitli vesilelerle itiraf edilmiştir. Dolayısıyla her konuda olduğu gibi özü sözü bir insan olma hususunda da Resulullah Müslümanlar için güzel bir örnektir. Allah'ın, emrolunduğun gibi dosdoğru ol emrine uyarak dosdoğru bir hayata sahip olan Peygamberimiz, inananlara da Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol tavsiyesinde bulunarak yol göstermiştir. Özü ve sözü bir olmak anlamındaki doğruluk, insanın niyetinin söz ve eylemleriyle uyum içinde olmasını ifade etmektedir. Bu sözleri bünyesinde barındıran bir Müslüman, dünyada ve ahirette razı olunan bir kul haline gelecek ve ebedi mutluluğu yakalayacaktır. Bununla birlikte nasıl yalan bütün kötülüklerin temeli ise, doğruluk ve dürüstlük de insan vicdanını huzura kavuşturan, ruh dünyasını aydınlatan ve geliştiren her türlü iyilik ve güzelliklerin temelidir. Doğruluk temelini esas alan kişi, bu temel üzerinde durduğu müddetçe razı olunan bir mümin olacak ve mükafat olarak cennete girecektir. Nitekim Resulullah da doğruluğun iyi bir kul olmaya, iyi kulluğun da kişiyi cennete götüreceğinden hareketle müminleri şu sözlerle doğruluğa teşvik etmiştir. Doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu

0: O an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Hangi amel daha faziletlidir?" diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. "Allah'a ve Resulüne iman," dedi. "Sonra hangisidir?" dediler. "Allah yolunda cihat," buyurdu. "Daha sonra hangisidir?" denildiğinde "mebrur olan hac" cevabını verdi. Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Bir gün Ayşe'ye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı?" diye sordum. "Her şeyden evvel misvak kullanırdı," dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür," demiştir.
1: İki alemin imarı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse o kişi için sadaka olur." İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini, müntesiplerinden her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş. Ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber, bu dünyadaki nasibi de unutmadan huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın başta hemcinsleri olmak üzere diğer canlı ve cansız varlıklarla barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki ortamı ıslah edip temiz tutarak kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlamasıdır. Ahiretin imarı için gerekli olan şeylerse iman ve salih ameldir. Allah'ın rızasına ve insanların yararına uygun olan her türlü söz ve eylemi

O yüzden dünyasını imar edemeyenin ahiret imarı için dünyaya gönül vermek, ona prestij etmek gerekmez. Bunun için mutlaka zenginlik de şart değildir. Örneğin az önceki anlamını verdiğimiz hadisin gereğini yerine getirip bir fidan dikmek ya da ekin ekmek bu imarın bir parçasıdır. Fazla masrafa girmeden çevremizde yapacağımız bir düzenleme, doğal çevrenin korunmasına ve temizliğine göstereceğimiz özen bu çerçeve içerisinde yer alır. Fıtratımızda mevcut güzellik ve estetik duygusunun işaret ettiği yönde göstereceğimiz bütün çabalar, mamur bir dünyanın inşası için önemli adımlardır. Sevgili Peygamberimizin dünya algısı, ona sırtını dönmüş bir zahidin algısı gibi olmadığı için, o her şeye gerektiği kadar değer vermiş, her şeyi yerli yerince ifa ederek, sadece ahiretin imarında değil, bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken, diğer yandan insanlara ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den beri çevresi haram, yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi yanı sıra Hazreti Peygamber Medine bölgesini de bu statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını, ağaçların kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'ni de koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı davranmaları gerektiğini gösteren bir modeldir. Ayrıca o, insanları boş alanları değerlendirmeye ve ağaçlandırmaya teşvik etmiş ve bir hadislerinde "Kim ölü bir araziyi ihya ederse, canlandırırsa, bundan dolayı sevap kazanır ve oradan yenilen şeyler ihya eden için bir sadaka olur" buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde de kıyamet kopsa bile elinde bir ağaç fidanı bulunan kimse onu dikmeye imkan bulursa diksin buyurarak yararlanma imkanına bakmaksızın bizatihi güzel bir işin ertelenmemesi konusunda insanlara mesaj vermiştir. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de harabeye çevirmek de bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekün kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil, diğer bütün canlı varlıklar içinde nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir. Küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen günümüz bilim insanları, bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını, maddeten gelişmiş ülkelerinde bu iştaha çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetin de işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm, eşya ve tabiata, bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten sevgili elçilerinin öğütlerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'ı tesbih ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışındaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunun farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak.

Fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp maddi azığını temin ettiği gibi, varacağı menzilde kendisine lazım olacak manevi azığı da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman, dünyasının ve ahiretinin imarını, bunları birbirine feda etmeden, fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: teyze anne gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa vallahi iman etmiş olamaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.

Ka'b bin Malik'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu. Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur, kıyamet gününde onu beraberinde getirir, buyurdu. Bunun üzerine ensardan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görür gibiyim. "Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ne oldu?" buyurdu. Adam, "Şu söylediklerini işittim," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın," buyurdu.

Hüsnü Hal. Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin." dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz, "Evet" cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın" uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi" dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan Peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.

Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk. Ve a'udu billahi min şerri esedin ve esved, ve min el hayyeti vel akrab, ve min sakinil beled, ve min validin ve ma veled.
3: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Sabit'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Niçin, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım onu mutlaka sana söylerdim dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

0: Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zahın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hacc edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve ya Resulallah beni tanımadın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen kimsin diye sordu. Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü dedi. Ya Resulallah senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut buyurdu. Ya Resulallah günlerin sayısını arttır zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter dedi. Resulullah o halde her aydan 2'şer gün oruç tut dedi. Bahili daha da arttır dedi. Her aydan 3 gün dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü 3 parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi. Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem 3 gün oruç tut. 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, Peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur" dedi.

Ebu Said el-Hudri'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'in kardeşi Amr bin Haris radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

0: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
1: Hadislerin hikayeleri. Allah'ın kutlu elçisi bilginin edinilmesini ve aktarılmasını çok önemsemiş, teşvik etmiş, esirgenmesini ise asla hoş görmemiştir. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını

0: vermezse kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır demiştir. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde acı bir olay yaşanmış ve bilmeden fetva vermenin kötü sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir sefer esnasında bir sahabinin kafası yarılmış ve olay şöyle neticelenmiştir.
1: Ah! Yardım edin! Yardım edin lütfen!
2: Aman yarabbi, ne oldu sana böyle? Her tarafın kan içinde.
1: Kafam kanıyor.
2: Yardım edin, onu taşıyalım!
3: Ah. Geldim. Aman Allah'ım, ne olmuş ona böyle?
2: Kafasından yaralanmış. Hadi onu taşıyalım.
3: Tamam, hadi götürelim
2: hadi.
3: Onu.
2: Hadi. Bu tarafa.
4: Bakın gözlerini açtı, kendine geldi arkadaşımız.
2: Çok şükür, sonunda.
3: Nasılsın, daha iyi oldun mu?
1: Şimdi daha iyiyim. Allah razı olsun sizlerden.
2: Allah senden de razı olsun. Tekrar geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
2: Kafan feci yarılmış. Dikkat etmen gerekiyor.
1: Ah, hala ağrıyor.
3: Arkadaşım doğru söylüyor. Dikkatli olmalısın bence de.
1: Yalnız benim abdest almam gerekiyor. Namaz kılacağım. Teyemmüm yapsam sorun olur mu?
4: Hayır, yapamazsın. Bu doğru olmaz.
1: Neden?
4: Teyemmüm su bulunmadığında yapılır. Öyle değil mi arkadaşlar?
3: Evet, öyle.
2: Öyle ama baksanıza haline, yaralı şu an.
4: Ben böyle biliyorum. Bu işin doğrusu suyla abdest almasıdır.
2: Bilemiyorum. Başına su değmesi onun için iyi olmayabilir.
4: Hüküm böyledir.
1: Öyle mi gerçekten?
4: Doğrusu bu. Çünkü yanımızda su var.
1: E peki madem doğrusu bu, ben de öyle yapayım o halde. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu olayın neticesinde yaralı olan sahabi öldü. Durum Hazreti Peygamber'e anlatıldı. Allah'ın Resulü bu duruma üzüldü ve buna sebep olanlara kızdı. Onu öldürdüler. Madem ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır dedi.
5: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı. İftar edemedi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Fi kulli kebidin ratibetin ecr.
5: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Tabiatı paylaştığı hayvanlar yeri gelir insana binit olur, yeri gelir gıda olur, yeri gelir ruhunu dinlendiren bir ses olur, yeri gelir sadık bir dost olur. Hayatındaki yeri ne olursa olsun, onlar insanın merhametine emanet edilmiştir. Rabbimiz kitabında onları ibret alınması için anmıştır. Sevgili Peygamberimiz her emanet gibi onları da korumuş, kollamış, merhametle davranmış, aksi şekilde davrananları uyarmıştır. İslam'da hayvan haklarının korunmasına ne kadar önem verildiğini uygulamalarıyla tarihe not düşmüştür. Peygamberimiz hayvanların zevk için öldürülmelerini, dövüştürülmelerini, onlara hakaret edilmesini yasaklamış, debesine beddua eden kadını hayvanın sırtından indirmiştir. Binek hayvanları üzerine oturup uzun uzun sohbet edenleri uyarmıştır. Hayvanlarınızın sırtını minberler olarak kullanmaktan sakının. Enes bin Malik bir yerde konaklayınca ilk işlerinin hayvanların yüklerini sırtlarından indirmek olduğunu rivayet eder. Peygamber Efendimiz açlıktan bir deri bir kemik kalmış devenin sahibine dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkması gerektiğini söylemiştir. Sevgili Peygamberimiz hayvanlara yapılan muamelenin insanın ahiret hayatını etkileyeceğine işaret etmiştir. Köpeğin susuz olduğunu anlayınca biraz önce su içtiği kuyuya tekrar inip köpeğe ayakkabısıyla su veren adam bağışlanmıştır. İnsanların haklarına bile riayet edilmediği dönemin ardından hayvana iyi davranmanın ödüllendirileceğini duyan sahabiler merakla sorarlar: Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mıdır? Verilen cevap canın değerine vurgu yapar. Her canlı sebebiyle sevap vardır. Peygamberimiz süt veren hayvanların memeleri incinmesin diye onları sağan insanların tırnaklarını uzatmamalarını istemiştir. Peygamberimizin hayvan hakları konusundaki hassasiyeti ve İslam ahlak prensipleri sayesinde hayvan hakları ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Hayvanlara iyi davranılması, aç ve susuz bırakılmamaları, güçlerinin üzerinde yük taşıtılmaması, eğlence için dövüştürülmemesi, yavrularının alınmaması gibi tedbirler alınmıştır. Aksi takdirde aksi davrananlar cezalandırılmış, sahibi bulunmadığı için aç kalan hayvan devletçe beslenip yapılan harcamalar sahibinden alınmıştır. Osmanlı döneminde sahipsiz hayvanların bakımı ve beslenmesi için vakıflar kurulmuştur.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın

son 10 gecesinde arayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır, senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki, gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu, buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz." buyurdu. Ear bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı, sıhhat ve afiyeti sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis şerifi paylaşacağım. An Enes bin Malik radıyallahu anh kal, kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, el mu'min men eminehun nas, vel muslim men selimel muslimune min lisanih ve yedih, vel muhaciz من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره.

ruhu ve varika. Sevgili kardeşlerim, Enes bin Malik radıyallahu anh, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel hadisini nakleder. Mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Müslüman, diğer Müslümanların elinden, dilinden emin olunan kişidir. Muhacir, kötülüklerden kaçan kişidir. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, komşu, komşusunun şerrinden emin olmadıkça asla cennete giremez. Kıymetli kardeşlerim, bu hadis-i şerif gerçekten mümin, Müslüman ve muhaciri, gerçek komşuyu o kadar net bir şekilde tarif ediyor ki, ortak noktası şudur: kul hakkı. Eline, diline, beline sahip olarak yanı başımızdaki kişilerin, insanların, Müslüman kardeşlerimizin, mümin kardeşlerimizin bizden emin olmasını sağlamamız. Kötülükler varsa bu kötülüklerden hicret etmemiz, uzaklaşmamız ve dinimizi en güzel şekilde yaşayabileceğimiz ortamları buluşturmamız. Kıymetli kardeşlerim, bakın Fadale bin Ubeyd radıyallahu anh benzeri bir rivayette şöyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini şöyle nakleder: El-mu'min men eminehun nas ala emvalihim ve enfusihim ve'l-muhacir men heceral hataya ve'z-zunub. Mü'min, insanların malları ve canları noktasında emin olunan kişidir. Muhacir de hatalardan, günahlardan hicret edip kaçan kişidir. Bir başka hadis-i şerifte Ebu Hureyre'nin naklettiği hadis-i şerif: Kullul muslim alel muslim haramun demuhu ve maluhu ve ırzuhu. Müslümanın Müslümana kanı, malı ve ırzı, namusu haramdır. Bütün dinler 5 temel esası korumak için gelmiştir kıymetli kardeşlerim. Bunlardan birisi dinin korunması, canın korunması, malın korunması, aklın korunması, ırzın, neslin korunmasıdır. İşte dinimiz de bunların korunmasıyla alakalı, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere sahabe-i kiram, etbaat-ı tabi'in ve tüm İslam alemi o günden bugüne kadar hep bu prensipleri dünyaya yaymak için mücadele etmişlerdir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme ise şöyle diyor: Ra'eytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yatufu bil Kabe. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Kabe'yi tavaf ederken gördüm ve yekul şöyle diyordu: Ma atyabek ve atyabe rihak ma azamek ve azama hurmatek. Ey Kabe, ne kadar hoşsun, kokunda ne kadar hoş, ne kadar yücesin, hürmetin, saygınlığın da ne kadar yüce. Vellezî nefsü Muhammedin biyedi, Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, lehurmetül mu'min azamu indallahi hurmeten mink malihi ve demihi ve ennazunne bihi illa hayra. Mü'minin saygınlığı Allah katında senin saygınlığından daha yüce. Malı, kanı mahremdir, hürmete layıktır, korunması gerekir. Ve ennazunne bihi illa hayran, ve mümin hakkında biz hayırdan başka bir şey düşünmemeliyiz. Evet, Ebu Eyyub el-Ensari Hazreti Ayşe annemize iftira edildiğinde ailesiyle birlikte bu karara varmışlardı. Biz böyle bir şey yapar mıyız? Asla. O zaman Hazreti Ayşe, müminlerin annesi, asla böyle bir şey yapamaz demişti. Hep mümin hakkında hayır düşünmek gerekir. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam: Ela inne ahramel eyyam yevmukum hâze. Ela ve inne ahramel şuhur şehrukum hâze. Ela ve inne ahramel beled beledukum hâze buyurmuştur. Günlerin en haremi, yani en saygın olanı işte şu gününüzdür, bayramın ilk günü. Ayların en mahremi, en saygın olanı işte şu haç ayınız olan Zilhicce ayıdır. Beldelerin en mahrem, en saygın olanı işte bu beldeniz Mekke-i Mükerreme'dir. Ele ve inne dimâekum ve emvâlekum aleykum haram. Kanlarınız, mallarınız birbirinize haramdır.

كهرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. Nasıl işte şu bayramın birinci günü kutsal bir günse, aynı Zilhicce nasıl bir kutsal ve kendisine hürmet gösterilen bir ay ise, bu şehriniz nasıl beledi haramsa, saygınlığı olan bir şehir, hürmete layık bir şehir ise, işte aynı şekilde mallarınız, kanlarınız birbirinize haramdır. Ela hel bellagtu, ben size bunu tebliğ ettim mi diye sorduğunda sahabe-i kiram kalu dediler ki ne, evet gal Allahümme şehit. Peygamber Efendimiz işaret parmağını kaldırarak Allah'ım şahit ol, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab buyurdular. Kıymetli kardeşlerim, biz bu dünyaya Allah'a kulluk etmek için geldik. Birbirimizin hak ve hukukunu tanımak, Rabbimize kul olmak için geldik. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Burada liyabudunu liyarifun olarak, yani beni tanısınlar diye yarattım. Allahu Teala biz insanları kendisini tanımanın yanında aynı zamanda yarattığı insanların birbirine hürmet göstererek, birbirini saygın görerek ve adeta Allah'ın kulları olduğu bilinci içinde bir hayat sürmelerini istemiştir. Bu ayetin zımnında bu da vardır kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla müminleri daha Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'dan sonraki ilk suresi olan Bakara suresinde اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ diyerek gaybe inandıklarını, namazı kıldıklarını ve kendilerine infak edilen nimetlerden Allah yolunda harcadıklarını, harcaması gerektiklerini ifade etmiştir. Mü'minun suresinde müminlerin özelliklerini Yüce Rabbimiz tek tek saymış. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler felaha ulaştılar, kurtuldular. O müminler ki namazlarında huşu içindedirler. Huşu ile namaz kılarlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهِ مُورِدُونَ Onlar ki faydasız ve boş işlerden, sözlerden yüz çevirirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Onlar ki zekatlarını verirler, zekatlarını yerine getirirler, ifa ederler, fakirleri gözetirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar ki ırzlarını korurlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Yine onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Ve onlar namazlarını kılmaya devam ederler. Hafizu ala salavati ve salatil usta ve kumu lillahi kanitun ayetinde de yine aynı şeyi görüyoruz. Namaza devam edin. Namaza devam edin. Bırakmayın. Az da olsa devamlı olan ibadetler kişinin en önemli icra ettiği faaliyetlerdir. Mü'minun suresinin bu ayetlerin hemen akabinde şu geliyor. Ulaike humul varisun ellezine yerisunel firdevs hum fiha halidun. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Nereye varis oluyorlar? Firdevs cennetine varis oluyorlar. Ne mutlu onlara. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte 11 ayette kıymetli kardeşlerim, müminlerin özelliklerini Yüce Rabbimiz bize kısaca özetlemiş. Enfal suresinde de innemel mu'minun ellezine izâ zikirallah vecilet kulubuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtu zâdethum îmâne ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Müminler ancak o kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablarına tevekkül ederler buyurulmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, birçok ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz müminlerin özelliklerini tek tek bize sayar. Onlar Rablarına secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir der. Onlar ey Rabbimiz bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak, ne kötü bir korunaktır orası denilir. Onlar harcadıklarında ne israf ederler, ne cimrilik ederler. Onların harcamaları

0: harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Evet, bu ayette çok net bir şekilde az önce okumuş olduğumuz hadislerin özetini bize vermektedir kıymetli kardeşlerim. Mevla bizleri eline, diline, beline sahip olanlardan eylesin. Şu halde hata işlediğimizde hemen tövbe edelim. Günahlarımız için istiğfarda bulunalım. Yüce Rabbimiz kim tövbe eder, salih amel işlerse işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner diyor. İnşallah hatalarımız ve kusurlarımızın hemen peşinden tövbe edelim. Küllü beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'in ettevvabun buyuruyor Efendimiz. Her Ademoğlu hata eder. Önemli olan hatasından hemen dönebilmektir. Bir ayette onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız, boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Bazen bu vakar ve hoşgörümüzü koruyarak faydasız şeylerden, lüzumsuz şeylerden yüz çevirelim. Çünkü min husni islamil mer'i terkuhu ma la yanihi buyuruyor Efendimiz. Bize faydası olmayan şeyleri terk etmek lazım. Feize ferate fensab ve ila rabbike fergab. Biz gerçekten vaktimizi çok iyi değerlendirmeli. Rabbimize iltica etmeliyiz. Bir ayet-i kerimede Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyatina kurrate ayun ve ec'alna lil muttakina imama. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önderler kıl diyelim ve böyle dua edelim. Allah bizi din-i mubini İslam üzere daim eylesin. Nefsimizi korusun. Bizi sağlıklı ve sıhhatli günlerde daim eylesin. Ülkemizi her türlü belalardan, musibetlerden, fitnelerden, sıkıntılardan korusun. Ve Müslüman'ın tarifinde olduğu gibi elimizden, dilimizden, belimizden tüm insanlık emin olsun. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Urve bin Mesud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûne tâibûn. Âbidûne sâcidûn. Lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazamel ahzabe vahde.
3: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.

Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar! Allah size haccı farz kıldı. Hac edin," dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi," dedi ve şöyle devam etti. "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır," buyurulmuştur. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. "Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki
Allah sana karşı, senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür, buyurdu. Ben de, öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım, dedim.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Kurades Selemi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. O abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Biz, "Allah ve Resulünün sevgisi" dedik. Resulullah şöyle buyurdu. "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner" buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun" dedi. Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. "Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azalır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur: Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever, onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. İki kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum.

0: O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş.
1: Kaç gündür ağzımızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
2: Sübhanallah, ne yapsak?
1: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
2: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
1: Ben oğlağı keseyim, sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim.
3: Münafıklar istemese de Allah bizi muvaffak etti. Hendek kazımını bitirdik. Tahminimize göre düşman ordusu bu gece en geç yarın sabah şehrimizi kuşatmış olacaktır. Sabah gün ışıyana kadar kalelere yerleştirilmeyen kadın ve çocuk kalmasın. Biliyorsunuz tehlike sadece dışarıdan gelmemektedir. Dikkatli olun, gözünüz açık olsun. Peygamberimizin dediği gibi Allah'a güvenir ve bu yolda sebat ederseniz zafer bizimdir.
4: 89. Bölüm.
5: Düşman ordusu Akik Vadisi'nde toplanmaya başlamıştı. Akın akın gelen askerlerin sayısı 10.000'i geçmişti. Bu vadide Müslümanlara ait mülkler, kuyular ve hurma bahçeleri bulunuyordu. Müslümanlar bahçelerin mahsullerini toplamış, samanlarını da kaldırmışlardı. Çetin bir kuraklık yaşanıyordu. Dolayısıyla müşrik ordusundaki hayvanlar için yiyecek bulmak zorlaşmıştı.
6: Hayvanları ekinlerin kalıntıları üzerinde yayılmaya bıraktık ama bir şey bulamıyorlar.
7: Baksana toprağa, kaç gündür bir damla su görmemiş. Bu toprakta ne ekini yetişecek?
6: Muhammed'in adamları hiçbir şey bırakmamış ki. Hepsini toplamışlar.
7: Geleceğimizi erkenden haber aldılar demek ki. Neyse ki atlar için yanımızda bir miktar yem var.
6: Atlar ayakta olsun da develeri gerekirse keseriz. Yiyeceğe de ihtiyacımız olacak.
5: Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Yahudilerin lideri Huye'yi görüşmek için yanına çağırmıştı.
6: Efendim, Huye bin Ahtap geldi.
8: Gelsin içeri. Huye, anlat bakalım. Hazırlıklar ne durumda?
9: Gatafan kuvvetleri yerini aldı. Kureyş'in konuşlandığı yerin hemen solundalar. Onların yanındaysa Kinane, Fezare, Süleym, Esed ve Mürre'nin askerleri yerini aldı.
8: Güzel. Kaç kişiyiz?
9: 12.000 kadar.
8: Bu defa zafer bizim olacak.
9: Evet. Tanrı bizimle. Muhammed'in sonu geldi.
8: Senden bir isteğim var.
9: Nedir? Söyle.
8: Kurayza oğullarıyla görüşmeni istiyorum. Onları içeriden Muhammed'e karşı saldırmaları konusunda ikna et.
9: Onlar Muhammed'e bağlı kalan son Yahudi grubu. Zor olur ama aramızdaki bağları hatırlatarak onları ikna ederim.
8: Sana güveniyorum. Bu işi ancak sen yaparsın.
9: Beni Kurayza'dan Kâb bin Esed'le görüşeceğim. Aralarındaki anlaşmayı olsa olsa o bozar.
5: Huyey geceleyin Kâb bin Esed'in yanına ulaştı. Onun geldiğini gören Yahudiler huzursuz olmuşlardı. Çünkü sonlarının Nadir oğullarının sonuna benzemelerini istemiyorlardı.
10: Bu adam da nereden çıktı şimdi?
7: Huyey bin Ahtap değil mi o? Medine'de ne işi var onun?
10: Onun hayırlı bir işe öncülük ettiğini gördün mü?
7: Aman, uğursuzun tekidir. Baksana, kavmi onun yüzünden ne hallere düştü.
9: Merhaba.
10: Merhaba.
9: Eski dostları görmek ne güzel. Ama siz beni gördüğünüze pek sevinmiş gibi görünmüyorsunuz.
10: Ne istiyorsun Huyey?
9: Sizi rahata kavuşturacak haberi getirdim.
7: Neymiş o?
9: Artık Muhammed'den kurtulacaksınız.
10: Neler söylüyorsun?
9: Kureyş Akik Vadisi'nde toplandı. Gatafan orada. Fezare orada. Büyük bir ordu topladılar. Muhammed bu sefer dayanamayacak.
7: Biz onlarla anlaşma yaptık. Birbirimize ihanet etmeyeceğimize dair de söz verdik.
6: Ortalığı karıştırma.
9: Kâb bin Esed'le görüşmek için geldim. Geldiğimi haber verin.
6: Kâb, Huyey bin Ahtap seninle görüşmek istiyor.
11: Onunla görüşmek istemiyorum. Niçin geldiğini biliyorum. Muhammed'e karşı birleşmek isteyecek.
6: Evet. Dışarıda bize de aynı şeyi anlattı. Israrla seninle görüşmek istiyor.
11: Savuştur gitsin.
9: İçeride olduğunu biliyorum Kâb. Yazıklar olsun sana. Kapıyı aç.
11: Asıl sana yazıklar olsun. Sen beraberinde uğursuzluk getirdin. Kavmini mahvettiğin gibi benim kavmimi de helak etmek istiyorsun.
9: Neden ön yargılı davranıyorsun? Ne diyeceğimi bir dinle hele. Ben sana uğursuzluk değil, tüm güç ve kuvveti denizler gibi dalgalanan orduları getirdim.
11: Muhammed'e karşı birlik olmamızı istiyorsun.
9: Evet.
11: Onlarla anlaşma yaptık. Yıllardır beraber yaşıyoruz. O ahdine sadık. Bize zarar verecek bir şey yapmadı.
9: Ne dediğimi anlamadın sanırım. Ben sana tüm liderleriyle birlikte Gatafanlıları, Kureyşlileri getirdiğimi söylüyorum. 10.000 aşan bin ordudan bahsediyorum. Şu anda Medine'ye saldırmak üzere bekliyorlar. Muhammed artık bu gücün karşısında duramayacaktır. Kureyş ve müttefikleri Muhammed'le arkadaşlarının köklerini kazıyıncaya kadar dönüp gitmemek üzere yeminler ettiler.
11: Muhammed öldürülemez ve Kureyş de dönüp kendi topraklarına giderse biz burada yurdumuzda yapayalnız kalırız. Hepimizin sonu hüsran olur.
9: Sana Musa'ya indirilen Tevrat'taki ahitler üzerine söz veriyorum. Eğer dediğin gibi olur da Muhammed öldürülemezse seninle birlikte olacağım. Beraber kalelerinize sığınacağız ve başınıza gelen felaket ne olursa olsun yanınızdan ayrılmayacağım.
11: Senin yanımızda olman neyi değiştirecek ki?
9: Kureyş'le Gatafan'dan yanında bulunması için rehineler isteyebilirsin. Böylece onlara güvenin artar.
11: Bu konuda tek başıma karar vermem mümkün değil. Yahudilerin ileri gelenleriyle konuşmalısın.
9: Peki, sen onları topla, ben gereken konuşmayı yaparım.
11: Ey Kurayza oğulları, sizi bu saatte burada toplamamın bir sebebi var.
9: Biz de bunu merak ediyoruz.
12: Bir misafirin olduğunu duydum.
13: Hayırlı haberlerin vardır diye umuyoruz.
11: Doğru duymuşsunuz. Huyey bin Ahtap burada.
13: Niye gelmiş?
14: Huzurumuzu
13: bozmasa.
11: Sizinle bir konuda görüşmek istiyor. Çağırın gelsin.
9: Merhaba.
13: Merhaba. Nadir oğullarının lideri Huyey. Seni buraya getiren nedir?
9: Sizi bulunduğunuz durumdan kurtarmak, şehrinizin hakimiyetini yeniden ele geçirmenize yardımcı olmak için geldim. Ardımda Kureyş'in liderliğinde koca bir ordu var. Gelin birlik olalım. Siz içeriden, biz dışarıdan saldıralım. Bu sefer kesin bir zafer bizim olacak.
13: Muhammed'le olan anlaşmanızı bozdunuz ve topraklarınızdan oldunuz. Bize dostça bir tavsiye verecek olsaydın, ahdinize sadık olun derdin. Muhammed bugüne kadar bize ihanet etmedi. Biz de ona ihanet etmemeliyiz.
12: Şehrimize yapılacak bir saldırıda birlikte hareket etmeye söz vermiştik. Destek olmuyorsanız bile bari ona karşı çarpışmayın.
13: İsrailoğullarının böyle bir tahakküm altında olması doğru değil. Biz Allah'ın oğullarıyız.
9: Hazır elimize böyle bir fırsat geçmişken bu adamdan kurtulalım.
13: Hem böyle yapmasak da akıbetimizin ne olacağını bilmiyoruz. Belki bizi de topraklarımızdan sürecek.
9: İşte tam da bunun için sizi dostça uyarmaya geldim. Allah bizi alemlere üstün kıldı. İsrailoğulları yeryüzüne varis olacaklardır. Bedevilerin size üstün gelmesine izin vermeyin.
12: Evet, doğru. Olur, mutlaka olur. Hayır olur.
9: Beni dinleyin. Musa'nın Rabbi sizin yanınızdadır. Ve Muhammed'den de, arkadaşlarından da uzaktır. Onların yok edilmeleri için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Onların işini bitirmeden buradan ayrılmamaya amd içmiş koca bir ordu var. Binlerce insan toplanıp geldi. Siz de tarafınızı belirleyin. Eğer üzerinize düşeni yapmazsanız, Kureyş'in ve diğer kuvvetlerin Muhammed'in işini bitirdikten sonra

0: üzerinize yürümesinden korkarım. Onlarla baş etmeye gücünüzün yetmeyeceğine emin olun.
1: Bey, bizi baş başa bırak. Bir karara varınca sana haber veririz.
0: Peki, ben sizden haber bekliyorum.
2: Dediklerini kabul ediyoruz. Git, Kureyşlilerle bir anlaşma yap. Onların verecekleri güvence karşılığında istedikleri zaman Muhammed'e saldıracağız.
0: Aklın yolu bir. İsabetli bir karar verdiniz.

0: Ashab-ı kiram savaş hazırlığını almış, hendeğin civarında nöbet tutmaya başlamışlardı. Peygamberimiz de deri çadırının içinde Hazreti Ebubekir'le oturuyor, savaş hazırlıklarını kontrol ediyordu. Hazreti Ömer içeri girmek için izin istedi.
1: Ya Resulallah, müsaadeniz var mı? Girebilir miyim?
2: Gel Ömer, peygamberimiz içeri buyursun diyor.
1: Esselamu aleyküm.
2: Ve aleyküm selam. Hayırdır Ömer? Canın sıkkın görünüyor.
1: Kurayza oğullarının aramızdaki antlaşmayı bozduğunu öğrendim.
2: Ne diyorsun?
1: Bize karşı Kureyş'te ittifak etmişler.
2: Hay Allah. Düşmanı engellemek için hendek kazdık. Şimdi arkamızdan vuracaklar bize.
0: Bu haber peygamberimizin üzerinde de ağır bir tesir bırakmıştı. Hem içeriden hem de dışarıdan gelen tehlikelerle mücadele etmek zorunda kalacaklardı. Resulullah, hasbünallah ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dedi. Sonra Zübeyr bin Avvam'ı çağırdı ve işin aslını öğrenmesi için onu Kurayza topraklarına gönderdi.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat

0: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim." sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir," buyurdu. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve "Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa," dedi. İbn Ömer, "Akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme," derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnne iblisa kâle li rabbih bi'izzetike ve celalike la abrahu ugvi bani âdeme medâmetil arvâhu fîhim. Fekâle lehu Allah febi'izzeti ve celâli la abrahu aghfiru lehum mestagfarûni.
2: İblis Rabbine, "Senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim," demiş. Allah da, "İzzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım," karşılığını vermiştir. Allah'ın yarattığı cinlerden biri de iblistir. Cenab-ı Hak, Adem'i topraktan yaratıp meleklere secde etmelerini emredince, iblis hariç meleklerin hepsi Hazreti Adem'e secde etmiştir. Allah iblise, "Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir?" diye sorunca, iblis kibirlenmiş, "Ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın," diyerek kendince secde etmeme gerekçesini açıklamıştır. Bunun üzerine Allah, İblisi kınamış ve kovulmuş olarak meleklerin arasından çıkarmış ve artık o Rabbine karşı gelip hak ve hakikatten ayrıldığı için şeytan olarak adlandırılmıştır. Allah'ın huzurundan kovulan iblis, Rabbinden kıyamete kadar kendisine müsaade etmesini istemiştir. Yüce Rabbimiz kendisine mühlet verince bu sefer de kendisinin kovulmasına sebep olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak için var gücüyle çalışacağını, onlara türlü vesveseler vereceğini ve Adem oğullarını doğru yoldan alıkoyacağını ifade etmiştir. Cenab-ı Haksa iblise, "Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır," diye buyurmuştur. Artık şeytan olarak anılan iblis hiç boş durmadı. İlk iş olarak kendisinin saptırılmasına sebep oldukları düşüncesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetten çıkarmak istedi. Bu yüzden onlara vesveseler vermeye başladı. Onlara, "Allah'ın cennette kendilerine yasak kıldığı meyveyi yediklerinde melek olarak orada sonsuza dek kalabileceklerini söyledi." Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu vesveseye uyup melek olma ve cennette ebedi kalma umuduyla Rablerinin koyduğu yasağı çiğneyince cennetten dünyaya gönderildiler. Ancak her ikisi de yaptıklarına pişman oldular ve birlikte Rablerine şöyle dua ettiler. "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz." Allah Teala Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın tevbelerini kabul ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Artık kim iblisin yolundan gider, onun gibi kibirlenir, hatasına tevbe etmek yerine günahında ısrar edip insanları kötülüğe sürüklerse, şeytanlar topluluğuna katılmış, dünyasını ve ahiretini harap etmiş olur. Kim de Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yolundan gider, hatasına tevbe edip Rabbinin rahmetine sığınır, onun emir ve yasaklarını gözetirse, dünya mutluluğu ve ahiret cenneti onu beklemektedir.
4: Kırk hadiste iman.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: Ki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararik denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur.

kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar.

Şükür ve teşekkür. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara teşekkür etmeyen, aziz ve celil olan Allah'a da şükretmez. İyiliklere teşekkür etmek sadece insanoğlunun değil, bütün yaratıkların bir özelliğidir. Karnını doyurduğumuz, susuzluğunu giderdiğimiz, hatta sevgiyle okşadığımız bir hayvanın bile hal diliyle bize nasıl teşekkür ettiğine birçoğumuz şahit olmuşuzdur. Verdiğimiz emeğe, gösterdiğimiz çabaya, sunduğu cömert ikramlarla karşılık veren doğa da bize bir nevi teşekkür etmektedir. Değerli ozanımız Aşık Veysel, karnın yardım kazma ile bel ile, yüzün yırttım tırnak ile el ile, yine beni karşıladı gül ile, benim sadık yârim kara topraktır diyerek, gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan sadık yârinin teşekkürünü çok güzel ifade etmiştir. Teşekkür konusunda ihmali görülen tek varlık herhalde insandır. Onun için sevgili peygamberimiz, hemcinslerine teşekkürü ihmal eden kimselerin, Rablerine karşı göstermeleri gereken şükrü de ihmal edeceklerini bildirmektedir. Yani yapılan iyiliklere karşı teşekkür adeti olmayan bir kimsenin, kendisini yaratan ve sayısız nimetleriyle donatan Rabbine karşı şükrünü eda etmemesi de kuvvetle muhtemeldir. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayeti uyarınca, iyiliklere iyilikle karşılık vermesi gereken insanoğlu, gördüğü iyilik karşısında bazen bir teşekkürü esirger hale gelmekte, hatta iyiliklere kötülükle mukabele edecek bir nankörlüğü bile göze almaktadır. Arapçada iyilik yaptığın kişinin kötülüğünden sakın, Türkçede besle kargayı oysun gözünü gibi atasözlerinin bulunması, bu nankörlüğün pek nadir olmadığının bir göstergesidir. Beslediğimiz karganın aç kalınca gözümüzü oyması mazur görülse bile, iyiyi kötüden ayırsın diye Allah'ın akıl verdiği insanoğlunun iyiliğe karşı nankörlük yapması makul görülemez. Arapçada şükrün karşılığı küfürdür. Küfür, hakikati örtmek, gizlemek anlamına geldiği gibi nankörlük anlamına da gelir. Küfranı nimet, Allah'ın verdiği nimetlere karşı yapılan nankörlüğü ifade eder. Kafirse, hem peygamberlerin kendisine sunduğu hakikati gizleyip inkar eden, hem de başta akıl olmak üzere Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek yerine nankörlük yapandır. İşte sevgili peygamberimiz insanlara karşı teşekkür etmeyip nankörce davranmaya yol açan ahlaki zaafın Allah'a karşı nankörce davranmaya da götürebileceği konusunda bizleri uyarmaktadır. Cenab-ı Hak, beni anın ki ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük yapmayın buyurarak Allah'ı anmakla şükretmek arasında bir bağ olduğuna işaret etmiştir. Nitekim Allah'ı en büyük zikir, hatırlama olarak nitelenen namaz, şükrü bütün yönleriyle içeren bir ibadet olarak değerlendirilmiştir. Kendisinin geçmiş gelecek bütün günahları bağışlandığı halde, niçin ayakları yarılana kadar çok namaz kıldığı sorusunu yönelten Hazreti Ayşe'ye, şükreden bir kul olmayayım mı cevabını veren Allah Resulü de namazın en güzel şükür ifadesi olduğuna dikkat çekmiş olmaktadır. Verdiği nimetlere karşı kullarının ne kadar az şükrettiklerini birçok ayette hatırlatan Cenab-ı Hak, bazı ayetlerde de insanın çok nankör, kefur olduğunu bildirmiştir. Aslında nankörlük şeytanın sıfatıdır. Çünkü o Rabbine nankörlük etmiştir. Halbuki Allah insanın önüne ya şükrederek ya da şeytan gibi nankörlük ederek kat edeceği bir yol açmıştır. Şeytan nankörlük ederek imtihanı baştan kaybettiğine göre akıllı insanın yapması gereken sadece şükretmektir. Çünkü kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Üstelik Allah şükredenlere nimetini artıracaktır. Çünkü o şekur, yani şükrün karşılığını çokça verendir. O istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür buyuran Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrünü eda etmek hem zor hem kolaydır. Zordur çünkü sınırını idrak edemediğimiz nimetlerin şükrünü kamil manada eda etmek mümkün değildir. Hikaye edildiğine göre İsrailoğullarından bir abid, uzun yıllar yaptığı ibadetine çok güvenerek ahirette Cenab-ı Hakk'ın "İhsanımla cennetime koyun" iradesine "Hayır,
ben ibadetimle cennete girmek istiyorum diyerek karşı çıkınca Allah öyleyse hesabını görün buyurmuş. Yapılan hesaba göre bütün ibadeti bir gözün nimetinin şükrünü karşılamayan abid Allah'ın ihsanına sığınmak zorunda kalmıştır. Burada verilmek istenen mesaj kişinin yaptığı ibadetlerin önemsiz olduğu değil, Allah'ın nimetleriyle kulun buna karşı yaptıklarının mukayese edilemeyeceği gerçeğidir. Bir başka açıdan bakarsak Allah'a şükrümüzü eda etmek aynı zamanda kolaydır. Çünkü insanlara ve diğer yaratıklara karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, örneğin onların teşekkürünü eda ederek ve gerektiği yerde teşekkürümüzü sunarak kalplerini kazanmak da Allah'a karşı şükrümüzü eda ederken yaptığımız kulluk vazifesi cümlesindendir. Allah'ın hoşnut olduğu ameller iyiliklerin yayılıp çoğalmasına, kötülüklerin azalıp yok olmasına vesile olacak işler olduğuna göre, böyle bir çaba hem yaratılanın teşekkürünü celbedecek hem de yaratıcıya şükrümüzü eda etmeye imkan sağlayacaktır. Onun için insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyuran Allah Resulü, basit gibi gördüğü işlerde ihmalkar davranan kimselerin daha önemli görevlerin ifasında da aynı ihmali gösterebileceklerini, başka bir ifadeyle Allah'a şükretmenin yolunun gerektiği yerde insanlara teşekkür etmekten geçtiğini bize hatırlatmaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine

0: Söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin. Orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz. Ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz.
1: Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi. Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine,
0: madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun
1: diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi, dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar." dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

0: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse, Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Lakit bin Sabira'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.
1: Hüsnü hal.
2: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı, başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. insanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş.

onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor. Doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İslam çağrısına açıktan ilanı, destekler ve karşı koyuşlar. Sevgili Peygamberimiz, sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir tanrı daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar buyruğuyla peygamberliğinin 4. yılından itibaren davetini açıktan yapmaya başladı. Böylece gerek kendisi gerekse bütün inananlar manen desteklenmiş oldu. Hazreti Peygamber açıktan davet emri üzerine bir ziyafet tertipleyerek önce kabilesi Kureyş'i yeni dine uymaya davet etti. Burada yaptığı konuşmada Allah'ın bir olduğunu, onun eşi ve benzerinin bulunmadığını, ona inanıp güvendiğini belirterek davetlilere asla yalan söylemeyeceğini açıkladıktan sonra konuşmasına şöyle devam etti. Ben özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah'ın elçisiyim. Allah'a yemin ederim ki uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz. Yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyilikleriniz karşılığında iyilik, kötülükleriniz karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennet de cehennem de sonsuzdur. İlk uyardığım da sizlersiniz. İnsanları tevhid inancına çağırmakla ciddi bir çatışma ortamına giren Allah Resulü, daha sonra sosyal çarpıklıkları konu eden vahiylerin gelmesiyle putperest Kureyş başta olmak üzere mevcut düzenden nemalanan bütün kesimlerin düşmanı oluverdi. Peygamberliğini ilanından önce o kadar sevilmesine ve kendisine güvenilmesine karşın şiddetli bir tepkiyle karşı karşıya kalmasının dini, siyasi ve ekonomik sebepleri vardı. Yeni dinin öğretisi Arapların öncelikle yaşantısına etki etti, sonra ise zihniyet yapısı din ve tanrı anlayışına karşı çıktı. Zamanla da Arap toplumunun psikolojik ve sosyolojik, teolojik ve ekonomik değerlerini yıkmaya, yanlış yolda seyreden beşer zihniyetini ıslah edip gerçek ve doğruya yönlendirmeye çalıştı. Zira yeni din insanları

Allah'ın birliğine inanmaya ve sadece ona ibadet etmeye çağırdı. Putları ve putperestliği kötüledi. Tüm batıl inanç ve ibadetlere karşı çıktı. Meleklere ve cinlere tapanları eleştirdi. İnsanların ve cinlerin Allah'a ibadet etmek için yaratıldıklarını açıkladı. Kureyş'in putperestlikte bütün Arap kabileleri nezdinde elde etmiş olduğu dini üstünlüğe ve buna bağlı put ticaretine karşı çıktı. Kureyşlilerin ahlaksızlık, zulüm ve haksızlık dolu hallerini açıkça eleştirdi. Kabilecilik anlayışındaki kabile mensubiyeti kriteri yerine değerlendirme ölçüsü olarak ferdin kendi yaptığından sorumlu olacağını belirtti. Tekelcilik, sömürü ve servet yığma peşinde koşan mutlak ferdiyetçiliği reddetti. Kabile yapısındaki sosyal tabakalara karşı çıktı. Mensuplarını ister köle ister efendi, ister zengin isterse fakir olsun aynı seviyede kabul edip üstünlük ölçüsünün yaratıcının emir ve isteklerine titizlikle uymak takva olduğunu belirtti ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğuna inananları yani müminleri kardeş ilan etti. Siyasi birim olarak kabile yerine son dinin peygamberi Hazreti Muhammed'e uyanların hepsini içine alan ümmet kavramını getirdi. Kabilecilik kavram ve geleneklerinin egemen olduğu bir toplum için yeni dinin yönelişleri çok sarsıcıydı. Bu durumda statik eski ile güç ve hayat fışkıran adil bir toplum kurmayı hedefleyen yeni arasında sert bir mücadelenin başlaması kaçınılmazdı. Nitekim İslam daveti kısa sürede gelenekçiliğin temsilcisi olan kabilecilik taassubuyla karşı karşıya geldi. İslam'ın Mekke'de her geçen gün yayılmasından endişeye kapılan Kureyş kabilesinin ileri gelenleri, Hazreti Peygamber'in İslam'a davet faaliyetlerine engel olması amacıyla amcası Ebu Talip'le birkaç defa görüştüler. Ebu Talip, önceleri yatıştırıcı ve gönül alıcı bazı sözlerle kendisine yapılan baskıyı savuşturdu. Ancak Kureyşliler, "Ey Ebu Talip, yeğenin bizim tanrılarımız hakkında kötü şeyler söylüyor. Atalarımızın ve bizim takip ettiğimiz yolun yanlış olduğunu iddia ediyor. Putlarımızı yerin dibine batırıyor. Onu bu işten vazgeçir. Yoksa biz ne yapacağımızı biliriz. İki taraftan biri yok olmadan bu iş düzelmez." şeklinde tehdit edici ifadeler kullanınca Ebu Talip yeğenini çağırdı ve kabilesine karşı daha fazla direnemeyeceğini söyledi. Amcasının kendisini artık himaye etmeyeceğini düşünen Hazreti Peygamber, "Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler hiçbir şey değişmez. Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım ve bu uğurda öleceğim." şeklinde kararlı bir cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Talip, "Git istediğini söyle, Allah'a and olsun ki seni asla onlara teslim etmeyeceğim." sözleriyle sevgili yeğeni Hazreti Muhammed'i teselli etti. Hazreti Peygamber'in kararlı duruşu üzerine müşrikler bu defa Utbe bin Rebiya'yı göndererek onunla anlaşmak istediler. Utbe, ona eğer zenginlik istiyorsa servet verebileceklerini, liderlik istiyorsa onu başlarına lider yapacaklarını, evlilik istiyorsa şehrin en soylu ve en güzel kadınıyla evlendirmeye hazır olduklarını bildirdi. Utbe, Hazreti Muhammed'den bunun karşılığında putları ve inançları aleyhinde konuşmamasını ve o güne kadar yaptıklarından vazgeçmesini istedi. Peygamberimiz ise müşriklerin sözcüleri olan Utbe'nin teklifine şöyle cevap verdi. "Ben saydıklarınızın hiçbirine sahip değilim. Ancak Rabbim beni size elçi olarak gönderdi. Ben size Allah'ın emirlerini tebliğ ediyorum. İman ederseniz dünya ve ahirette mutlu olursunuz. Yeter ki putlara tapmaktan vazgeçip Allah'a iman ve kulluk ediniz." Anlaşma tekliflerinin reddedilmesi üzerine müşrikler bu kez Hazreti Peygamber'e bir yıl putlara tapma, bir yılda Allah'a tapmayı önerdiler. Ancak Mekkelilerin bu teklifi ona vahyedilen şu ayetlerle reddedildi. "De ki, ey inkarcılar, ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır." Daha sonraları özellikle putların ve putperestlerin cehenneme yakıt olacak

yaptıklarını bildiren ayetler nazil olunca, Kureyş'in düşmanlıkları kat kat arttı. Çünkü putperestliğin yıkılması halinde Arap kabileleri nezdindeki üstünlükleri, ticari imkan ve menfaatleri kaybolacaktı. Bu yüzden Hazreti Peygamber'in davetini engellemek için her türlü yola başvuruyorlar, onun şahsında tüm Müslümanlarla alay ediyorlardı. O bir topluluğun yanından geçerken birbirlerine işaret ederek işte Abdülmuttalib oğullarının gökten konuşulan oğlu diyorlardı. Allah şüphesiz Mekke'deki siyasi ve sosyal yapıya göre inananların işinin çok zor olduğunu bildiriyordu. Yine söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol şeklindeki vahiy ile Peygamberimizin şahsında bütün inananları destekliyordu. Kureyş'in düşmanlığı sözle kalmayıp boykot, işkence hatta öldürme boyutuna vardı. Özellikle Ebu Cehil yani cehaletin babası lakaplı Ebul Hakem bin Hişam, Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Leheb, kabilenin diğer ileri gelenlerinden Ebu Süfyan, Ümeyye bin Halef, Velid bin Muire, Ukbe bin Ebi Muayt ve Hakem bin Ebul As gibi azılı müşriklerin yaptığı işkenceler insanlık adına utanç vericiydi. En fazla baskıya maruz kalanlar köleler ve himaye edecek kimseleri olmayan Müslümanlardı. Hür ve itibarlı kimseleri pek fazla rahatsız edemedikleri için hınçlarını zayıf kimselerden alıyorlardı. İslam'ı kabul ettikleri için işkence görenlerden birisi Abbab bin Eret idi ve ona kızgın taşlar üzerinde yapılan işkencenin izleri ömrünün sonuna kadar sırtında kalacak ölçüde derindi. Maruz kaldığı işkencelerle tanınan bir diğer isimse Ümeyye bin Halef'in kölesi Habeşli Bilal'di. Sahibi zaman zaman onun boynuna ip takıp Mekke sokaklarında dolaştırarak eğlensinler diye çocukların eline verir, böylece inancından vazgeçirmeye çalışırdı. Yaptıklarından sonuç alamayan Ümeyye bin Halef, son çare olarak onu kızgın kumlar üzerine yatırıp, eli kolu bağlı bir şekilde üzerine büyük kayalar koydurarak işkence yapmıştı. Tek Allah'a imandan vazgeçip Lat ve Uzza putlarına iman etmesi için yapılan bütün baskılara karşı Bilal ise, zor nefes alır bir vaziyette ''Ehad, ehad, Allah birdir'' diyerek imanındaki kararlılığı vurguluyordu. Yine Beni Mahzum kabilesinin kölesi Ammar'ın annesi Sümeyye ve babası Yasir, Ebu Cehil'in acımasız işkenceleri altında can veren ilk İslam şehitleri oldular. Kureyş'e mensup varlıklı Müslümanlar da zaman zaman saldırılara maruz kalıyordu. Örneğin Osman bin Affan, amcası Hakem bin Ebul As tarafından baskı gördü. Ticari faaliyetleri engellenerek yeni dine inanmaktan ve Hazreti Muhammed'e destek olmaktan vazgeçirilmek istendi. Sa'd bin Ebu Vakkas annesinin sert karşı koyuşuyla karşılaştı. Bu durumu Hazreti Muhammed'e iletti. Bir müddet sonra Allah'a ortak koşmaya zorlayan anne babalara itaat etmek gerekmediğine dair vahiy geldi. Ebu Ubeyde bin Cerrah Müslüman olduktan sonra babasının büyük düşmanlıklarıyla karşılaştı. Abdullah bin Mes'ud, Kabe avlusunda Allah'ın ayetlerini açıkça okuduğu için bayılıncaya kadar dövüldü. Mus'ab bin Umeyr, zengin bir ailenin refah içinde yetişmiş bir oğluyken, Müslüman olduğu için ailesinin şiddetli tepkisiyle karşılaştı. Bilal Habeşi, onun annesi Hammame, Amir bin Füheyre, Ubeys, Ümmü Ubeys, Ebu Fükeyhe, Zinnire, Nehdiye ve Lübeyne gibi pek çok Müslüman köle ve cariyeyi efendilerine büyük miktarda paralar ödeyerek satın alan ve sonra hürriyetlerini bağışlayan Ebu Bekir de bir defasında Utbe bin Rebiya tarafından Kabe'nin yanında feci şekilde dövüldü. Bizzat Hazreti Peygamber'in kendisi de hakaret ve şiddete maruz kaldı. İki kızını oğullarıyla evlendirdiği amcası Ebu Leheb ve Ebu Süfyan'ın kız kardeşi olan karısı Ümmü Cemil onun en şiddetli muhalifiydi. Evleri Hazreti Peygamber'in evine yakın olduğu için onun kapısının önüne sürekli pislik atarlar, sık sık da evini taşa tutarlar veya başkalarına taşlatırlardı. Özellikle Ümmü Cemil dikenli büyük bitkiler toplayıp bunları evine gelip giderken onun kullanacağı kısımlara atarak kendisini rahatsız etmekten zevk duyardı. Bu zalim karı kocanın yaptıkları kötülük üzerine Allah sevgili peygamberimize şöyle buyurdu.
Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O, alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. Hakkında gelen bu vahyi duyan Ebu Leheb'in kızgınlığı kat kat arttı. Bu sinirle oğulları Utbe ve Uteybe'ye, Hazreti Muhammed'in kızları Rukiye ve Ümmü Külsum'u boşamaları için talimat verdi.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Bismillah. Tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adille av udall. Av azille av uzell. Av azlime av uzlam. Av ejhele av yujhele aleyh.
3: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: "Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi

Sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildi.

0: Bildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima men'ate ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeme içme adabını, sofrasındaki sadeliği ve bereketini konuşacağız. Şemail kaynaklarının bizlere aktardığı bu eşsiz detaylar sadece birer tarihi bilgi değil, her biri hayatımıza ışık tutan birer nezaket ve kulluk dersidir. Efendimiz yemeğe oturmadan evvel ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkardı. Allah Resulü, yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurmuştur. Her güzel işe başlarken yaptığı gibi bir şeyi yemeden önce daima besmele çeker, sağ eliyle yerdi. Sofraya oturduğunda asla bir yere dayanmazdı. Mütteki yani yaslanmış bir vaziyette yemek yemeyi sofradaki rızka karşı bir hürmetsizlik ve kibrin

0: Peygamberimizin hiçbir yemeğe karşı aşırı düşkünlüğü olmadığı gibi canı çekme diye tabir edilebilecek bir hali de görülmemiştir. Bu konuda insanın canının çektiği her şeyi yemeye kalkışması israftan sayılır buyurmuştur. Sofranın baş tacı olan ekmek, Efendimizin hayatında sadeliğin en büyük nişanesiydi. Onun hane-i saadetlerinde hiçbir zaman elenmiş, inceltilmiş undan yapılmış beyaz ekmek bulunmazdı. Arpa unundan kepeği dahi tam olarak ayıklanmamış, elenmeden yoğrulmuş arpa ekmeği tüketilirdi. Bu ekmek bazen zeytinyağıyla, bazen de sadece bir miktar katıkla yenirdi. Et yemeği sofrasına nadir gelir, geldiğinde ise hayvanın omuz ve kol kısmını tercih ederdi. Yemek yeme tarzı tam bir ölçü ve estetik üzerine kuruluydu. Efendimiz yemeği genellikle üç parmağıyla yerdi. Yemeye başlarken mutlaka besmele çeker, herkesin kendi önünden yemesini öğütlerdi. Sofrada topluca yemenin bereketi arttıracağına inanır ve bunu teşvik ederdi. Yemek bittiğinde ise elhamdülillah diyerek Allah'a hamd eder, rızkı verene duyduğu minneti en kalbi ifadelerle dile getirirdi. Efendimizin meyvelerle olan ünsiyeti de çok zarifti. Yaş hurmayı çok severdi ama bazen hurmanın hararetini dengelemek için yanında kavun veya karpuz tüketirdi. Karpuzun soğukluğuyla hurmanın hararetini, hurmanın hararetiyle de karpuzun soğukluğunu kırıyoruz buyurarak gıdalar arasındaki o muazzam dengeye ve sağlığa işaret ederdi. Meyveyi bizzat kendi elleriyle taksim eder, özellikle çocuklara ikram etmekten büyük keyif alırdı. Efendimiz suyu dinlene dinlene yudum yudum içerdi. Bu dinleniş çoğu zaman 3 soluk, bazen de 2 nefes alma şeklinde olurdu. Dinlene dinlene içmek hem hazmı kolaylaştırır, hem susuzluğu çabuk keser, hem de daha sıhhatlidir buyurarak bu tarzda içmenin insan sağlığı bakımından önemini işaret etmiştir. Suyu genellikle oturarak içmeyi tercih eder, içmeye besmeleyle başlar, sonunda elhamdülillah diyerek bitirirdi. Sadece su değil, bal şerbeti, süt ve nebiz denilen hurma veya kuru üzüm şırası da onun sevdiği içecekler arasındaydı. Sütü doğrudan içmekten ziyade bazen içine bir miktar su katarak hafifletir, böylece midenin daha rahat sindirmesini sağlardı. Tatlı içeceklerden ve soğuk sudan hoşlandığı nakledilir, ancak bu soğukluk hiçbir zaman aşırıya kaçmazdı. Hazreti Peygamber'in su dahil bütün meşrubatı içtiği tek bir su bardağı vardı. Bu bardak ılgın ağacına benzer, nudar adı verilen ağaçtan yapılmıştı. Genişliği derinliğinden fazla olan bu bardağın kenarında duvara asılmak üzere demirden halkası vardı. Allah Resulü'nün sofrası bizlere yemek yemenin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını göstermiştir. Onun sofrasının temizlik, zarafet, paylaşma ve hamd ile kurulduğunu ve daima israftan uzak durduğunu hatırda tutmak gerekir. Şemail-i Şerif'in diğer konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru

söyler, sözü de hep doğrulanır. Bize şöyle dedi: her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emredilir: rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz," her namazın ardından "Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et" duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Temimet Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. Siz kimsiniz diye sordu. Onlar da Müslümanlarız. Sen kimsin dediler. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Bu çocuğun haccı olur mu diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet, sana da sevap vardır buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah, sen de mi dediler? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır."

0: Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Hucibetin naru bil şehavat ve hucibetil cennetu bil makarih.
2: Cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır. Cennetin ve cehennemin sahibi Allah'tır. Cenneti kazandıracak, cehennemden uzaklaştıracak söz ve davranışları kullarına o haber vermiştir. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurur: şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Evet, karar verme yeri dünyadır. Karar verecek olan da bizleriz. Bizden önce nice insanlar gelip geçti. Kimisi hak ve hakikat yolunda oldu, kimisi kendi eliyle kendi sonunu hazırladı. Şimdi sıra bizde. Rabbimizin yoluna girip şükreden bir kul olarak cennete mi gireceğiz, yoksa nankörlük edip cehennem ateşiyle karşı karşıya mı geleceğiz? Cehennem, Allah'a iman etmeyenleri, O'nun gönderdiği hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenleri, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayanları, İslam'ın getirdiği inanç esaslarına iman etmeyenleri beklemektedir. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetleri yapmayanlar, tevbe edip günah yükünden kurtulmayanlar, cehennemle yüz yüze geleceklerdir. Dünya hayatında gösteriş yapanlar, kibirlenenler, riyakar ve isyankarlar, Allah'a inanmadıkları halde inanmış gözüken iki yüzlüler, yalancılar, iftiracılar, iftira atanlar, bozguncu oldukları halde ıslah edici olarak kendilerini gösterenler ve kutsal değerleri istismar edenler, hak ve hakikat yolundan saptıranlar, cehennem azabından kurtulamayacaktır. İyilik yapmadığı ve kötülükten sakınmadığı halde başkasına iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar cehennem azabına sürüklenecektir. Şeytanın vesvesesine kanıp nefsin heves ve isteklerinin peşinden koşanlar, haksız cana kıyanlar, zalimler, zorbalar, hayvanlara eziyet edenler ve doğal çevreye bile bile zarar verenlerin varacağı yer cehennemdir. Ana babaya isyan eden, faiz yiyen, rüşvet alan, ölçü ve tartıda sahtekarlık yapan, yetim malı yiyen, gasp ve hırsızlık yapan, içki içen, kumar oynayan, büyü ve sihir yapan yahut yaptıran, komşusuna eziyet eden, kısacası Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmayan ve günahlarına tevbe etmeyen kişinin kötü amelleri cehenneme girmesine sebebiyet verebilecektir. Hiçbirimiz cehennem ateşiyle karşı karşıya gelmek istemeyiz. Öyleyse cehennem ehli olmamak için bu dünyadayken üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz. Allah Teala'nın bizlere hatırlattığı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Biz de Peygamberimizin duasıyla Rabbimize yönelelim. Allah'ım, kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınırım. Amin.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatıma hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in soyunu devam ettiren kızı Hazreti Fatıma, peygamberlik döneminin başlamasından yaklaşık bir yıl önce, yani 609 yılında Mekke'de doğmuştur. Onun kardeşleri Zeynep ile Rukiye'den küçük, Ümmü Gülsüm'den büyük olduğu söylenmekteyse de, Hazreti Peygamber'in en küçük kızı olduğu görüşü daha doğru kabul edilmektedir. Hazreti Fatıma'nın lakapları beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın anlamında, Zehra ve iffetli ve namuslu kadın anlamındaki Betül'dür. Kaynaklarda Hazreti Fatıma'nın çocukluk ve gençlik yıllarına dair pek az bilgi bulunmaktadır. Bunlardan birisi Kabe'de namaz kılmakta olan Peygamber Efendimizin secdeye vardığı sırada omuzlarının müşrikler tarafından kirletilmesi üzerine koşarak babasının üzerini temizlemesi hadisesidir. Hazreti Fatıma 15 yaşından sonraki bir dönemde Hazreti Ali kendisine talip olmuş ve bu talebi Allah Resulü tarafından kabul edilmiş, düğünleri de 624 tarihinde gerçekleşmiştir. Hazreti Fatıma'nın bu evlilikten Hasan, Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adlarında 5 çocukları olmuştur. Evliliklerinin ilk yıllarında Hazreti Ali ile Fatıma arasında küçük çapta bazı anlaşmazlıklar olmuş, ancak bizzat Hazreti Peygamber'in aralarını bulması üzerine kırgınlıklar son bulmuştur. Örneğin Peygamber Efendimiz bir gün kızı Hazreti Fatıma'nın evine gitmişti. Bu ziyaret Hazreti Peygamber'in sıkça gerçekleştirdiği rutin ziyaretlerden biriydi aslında. Evde Hazreti Ali'yi aradı gözleri Hazreti Peygamber'in. Ancak Hazreti Ali Efendimiz'i görememişti. İnsan ruhunun inceliklerine vakıf olan rahmet peygamberi yanlış giden bir şeylerin olduğunu hissederek Hazreti Ali'nin nerede olduğunu sordu kızı Hazreti Fatıma'ya. Her ne olmuş ise olmuş, Hazreti Fatıma ile eşi tartışmışlardı o gün. Oysa Hazreti Ali Hazreti Fatıma'yı ne de çok severdi. Bir defasında onun için Hazreti Peygamber'e dert yanmamış mıydı? Hani Allah Resulü'nün yanına beraberce gitmişlerdi de utancından meramını anlatamamıştı kızı Fatıma. Hazreti Ali hemen söz almış, onun söyleyemediğini ben anlatacağım size demişti. Kızınız Fatıma'nın değirmende buğday öğütürken elleri nasır tuttu. Kuyudan su çekerken kovanın ipi elinde iz bıraktı. Yemek tenceresinin ateşinden üstü başı iz oldu diyerek kendileri için bir yardımcı talebini dile getirmişti Hazreti Ali. Ancak Hazreti Peygamber yokluk ve sıkıntı içinde bulunan ashabın durumlarının daha öncelikli olduğunu söylemişti o gün onlara. O ziyaret günü Hazreti Fatıma babasının sorusuna aramızda bir şey var, bana darıldı ve çıkıp gitti diye cevap vermişti. Kızı Hazreti Fatıma'nın evinden ayrılan Hazreti Peygamber ashabına Hazreti Ali'nin nerede olduğunu sorunca mescidin bir köşesinde kıvrılmış uyuyor diye haber verdiler. Hazreti Peygamber mescitte uyuyakalan Hazreti Ali'ye yaklaştı ve bir taraftan onun üzerindeki toprağı silkelerken diğer taraftan kalk ya Ebu Tüyra diyerek latife ile takılmıştı ona. Ebu Türab, toprağın babası anlamına geliyordu. O günden sonra bu lakap Hazreti Ali için en güzel ünvan olacaktı. Değerli dostlar, Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali arasındaki huzursuzluk peygamberimizin sevgi ve rahmet eliyle sükunet ve ferahlığa dönüşmüştü o gün. Taraf olmadan barıştıran, incitmeden birleştiren Allah Resulü, küslüğün üstünü kalplerdeki sevgi parıltılarını dökerek örtmüş, bir anlık öfkeden doğan kırgınlığı merhamet duygularıyla silivermişti. Allah Resulü'nün aileyle ilgili yüzü aşkın sözü vardı ve hepsi de ailenin önemini anlatıyordu bize. Hazreti Peygamber o gün onlara aile olduklarını hatırlatmıştı. Çünkü aile kurumu Allah'ın varlık dünyasına vurduğu ilahi bir mühürdü. Yüce yaratıcı insanları, hayvanları, hatta bitkileri dahi erkekli dişili çift çift yaratmıştı aile olsunlar diye. Aile olmak, bir olmak, bir bütünü tamamlamak demekti. Değerli dinleyicilerimiz, Uhud gazvesinde aralarında Hazreti Ayşe annemizin de bulunduğu 10 hanımla birlikte gazilere yiyecek ve su taşıyan Hazreti Fatıma aynı zamanda yaralıları tedavi etmişti. Hazreti Fatıma Uhud'da bir dişi kırılan Hazreti Peygamber'in yüzündeki kanları temizlemiş, uyguladığı yöntemle akan kanı durdurmuştu. Peygamber Efendimiz vefatından önceki rahatsızlığı günlerinde kızı Hazreti Fatıma'ya Kur'an-ı Kerim'i Cebrail'e her yıl bir defa birbirlerine okuduklarını, bu sene Cebrail'in aynı maksatla iki defa geldiğini, işte bunun vefatının yaklaştığına işaret olduğunu söylemesi üzerine Hazreti Fatıma ağlamaya başlamış, Hazreti Peygamber'in ailesinden ilk önce kendisine onun kavuşacağını, ayrıca onun mümin kadınların hanımefendisi olduğunu söylemesi üzerine de Allah Resulü babasıyla olan ayrılık günlerinin çok uzun sürmeyeceğini düşünerek sevinmişti. Yine de Hazreti Peygamber'e çok düşkün olan Hazreti Fatıma babasının vefatından dolayı çok sarsılmış, Hazreti Peygamber defnedildikten sonra gördüğü Enes bin Malik'e Allah Resulü'nün üzerine çarçabuk toprak atmaya eliniz nasıl vardı, gönlünüz nasıl razı oldu diyerek sitem etmiş, daha sonraki zaman içerisinde de günlerce gözyaşı dökmüştü. Hazreti Fatıma, Allah Resulü'nün ölümünden 5,5 ay sonra 3 Ramazan 632 tarihinde vefat etti. Hazreti Fatıma'nın cenaze namazı Hazreti Abbas veya Hazreti Ali tarafından kıldırılmış, yine vasiyeti üzerine geceliğin Hazreti Ali,

0: Hazreti Abbas'la oğlu Fazıl tarafından Cennetül Baki'de defnedilmiştir. Hazreti Peygamber'in terbiyesiyle yetişen Hazreti Fatıma, onun hem haya ve edep gibi özelliklerine hem de konuşma tarzından yürüyüşüne kadar birçok özelliğine sahip oldu. Babasının uygun gördüğü hayat tarzını benimseyerek onun gibi sade yaşadı. Bu güzel vasıfları sebebiyle Resul-i Ekrem Fatıma'yı görünce sevinir, kendini ayakta karşılar, elini tutarak yanaklarından öper, ona iltifat edip yanına veya kendi yerine oturturdu. Babası kendi evine gelince Fatıma da onu aynı şekilde karşılayıp ağırlardı. Hazreti Peygamber sefere giderken aile fertlerinden en son Hazreti Fatıma ile vedalaşır, seferden dönünce de ilk olarak onunla görüşürdü. Kadınlardan en çok Hazreti Fatıma'yı, erkeklerden de Hazreti Ali'yi sevdiğini söyleyen Hazreti Peygamber, "Fatıma benim bir parçamdır. Onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur. Bana Melek Cebrail gelerek Fatıma'nın cennetliklerin hanımefendisi olduğunu müjdeledi," buyurmuş. Cennetlik kadınların en faziletlilerini saydığı bir başka hadisinde de önce Hazreti Hatice ile Fatıma'nın, sonra da Firavun'un eşi Asiye ile Hazreti Meryem'in adlarını söylemiştir. Hazreti Peygamber'in Hazreti Fatıma'ya olan sevgisini gösteren önemli bir olay da Mekke'nin fethinden sonra Ebu Cehil'in yakınlarının kızları Cüveyriye'yi Hazreti Ali ile evlendirmek için Resul-i Ekrem'in iznini talep etmeleri üzerine Hazreti Peygamber'in gösterdiği tepkidir. Peygamber Efendimiz bu vesileyle yaptığı konuşmalarda Fatıma'nın kendisinin bir parçası olduğunu, onun üzülmesini istemediğini, Allah Resulü'nün kızıyla Allah düşmanının kızının bir araya gelemeyeceğini, Cenab-ı Hakk'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılmamakla beraber bu evliliğe izin vermeyeceğini söylemiştir. Bu olaydan sonra Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'nın vefatına kadar bir başka kadınla evlenmemiştir. Hazreti Peygamber'in her fırsatta onların evine gelerek ikisinin arasına oturması, hem kızına hem de damadı Hazreti Ali'ye beslediği derin sevgiyi ifade etmesi onları birbirine bağlamış, hatta zaman zaman her biri Allah Resulü'nün kendisini daha çok sevdiğini ileri sürerek onun gönlündeki müstesna yerlerinden emin olduklarını göstermişlerdir. Hazreti Peygamber, Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'yi ve çocukları Hasan'la Hüseyin'i abasının altına alarak, "Allah'ım, bunlar benim ehli beytimdir. Onları kötülüklerden koru ve kendilerini tertemiz kıl," diye dua etmiştir. Hazreti Fatıma ile ilgili önemli hususlardan biri de Allah Resulü'nün neslinin onun çocukları vasıtasıyla devam etmiş olmasıdır. Hazreti Peygamber'in neslini devam ettirmesi dolayısıyla Hazreti Fatıma'nın Resul-i Ekrem'in hayatında önemli bir yeri vardır. Bu sebeple Hazreti Peygamber ve Ehl-i Beyt'inden bahseden birçok manzum ve mensur eserde Fatıma'nın adı ve vasıfları sık sık anıldığı gibi Hazreti Fatıma'nın bazı edebi eserlere de konu teşkil ettiği de görülmektedir. Bu eserlerde Hazreti Fatıma eşine, evine ve çocuklarına bağlı, onlara hizmet eden becerikli, sabırlı, güzel ahlaklı, örnek bir Müslüman hanımı olarak tasvir edilmektedir. Hazreti Fatıma, Resul-i Ekrem'in hayatını anlatan siyerlerde onun daima en yakınında bulunan, özellikle kız çocuklarına değer vermeyen Arap toplumunda bu kötü adetin ortadan kaldırılmasını sağlayan değeri dolayısıyla en sevgili çocuğu olarak anılmıştır. Başta Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necatı olmak üzere birçok mevlid metninde, bilhassa Vefat Bahri içinde Hazreti Fatıma'dan bahsedildiği görülmektedir. Hazreti Fatıma'nın edebi metinlerde yer almasına vesile olan diğer bir özelliği de Hazreti Ali'nin eşi olmasıdır. Dini, tasavvufi konularda eser yazan pek çok müellifin yanında özellikle Alevi, Bektaşi şairlerin şiirlerinde Hazreti Fatıma'nın bu yönüyle söz konusu edildiği görülmektedir. Kul himmetin, gül kokusu Muhammed'in teridir. Ah ettikçe karlı dağlar eritir. Hatice Fatıma Hakk'ın yaridir. Onun katarından ayırma bizi dörtlüğüyle Edip Harabi'nin. Naciye fakire kemter bacıdır. Muhammed Ali'ye kuldur Naci'dir. Cümle erenlerin başı tacıdır. İşte Fatıma-tü Zehra'mız vardır. Dörtlüğü buna örnek teşkil eder. Ayrıca Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in anneleri olması dolayısıyla özellikle Kerbela vakası üzerine yazılan maktel ve mersiyelerle Ehl-i Beyt sevgisini işleyen diğer edebi ürünlerde Hazreti Fatıma'yla ilgili fasıllara, beyit, kıta ve mesnevilere daha çok rastlanmaktadır. Bütün nikah dualarında yer aldığı gibi Bektaşi tekkelerinde yapılan evlenme törenlerinde de gençlere mürşit önünde yapılan duada bu gençlerin evliliği Fatıma anamızla Hazreti Ali'nin evliliği gibi mutlu olsun temennisi tekrar edilmektedir. Fatma adı Anadolu'nun değişik bölgelerinde yaygın olarak kullanılmakta. Bu arada Fadime, Fadik, Fadili, Fadiş, Fato, Fatoş, Fattey şekilleri de kız çocuklarına ad olarak verilmektedir. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, onun âline, ehli beytine, ashabına ve bütün mümin kullarının üzerine olsun. Rabbim bizleri dünyada Efendimiz'in izinden, ahlakından ve sünnetinden, ahirette de şefaatinden mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin. Lakin üzüm çubuğu, üzüm asması deyin. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin. Çünkü şeytan sol eliyle yer. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Diyanet Radyo. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
3: Biz de sizi dinliyoruz.
2: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.
4: Kamu spotu.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
12: Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur."

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder, buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, "Şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım," dedi. Satıcı da ona, "Ben sana toprağı içindekilerle sattım," deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, "Sizin çocuklarınız var mı?" diye sordu. Bunlardan birisi, "Benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var," diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, "Öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin," dedi. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek

bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti diye sordu. İbrahim aleyhisselam evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer öyleyse Allah bize sahip çıkar dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine sus, iyice dinle dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan iç

kesti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, "Sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez," dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, "Kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk," diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, "Senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin?" dediler. Hacer de, "Evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz," dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor: "Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da, "Rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti," diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, "Durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz," diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, "Kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle," dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, "Evimize biri mi geldi?" diye sordu. O da, "Evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim," dedi. Bunun üzerine İsmail, "Sana bir şey tavsiye etti mi?" diye sordu. O da, "Evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir," dedi. İsmail hanımına, "O gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git," dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da, "Rızkımızı temin etmeye gitti," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Durumunuz nasıl?" diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. "Durumumuz iyi, elimiz geniş," dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim

aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aley. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
3: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. Ey Muhammed! Sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın, yahut ondan hoş koku koklarsın. Körü küfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz diye sordum. Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi diye cevap verdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Ensar'ın seçkin hanımlarından Ümmü Süreym radıyallahu anha. Bitmek bilmeyen savaşlarla yıkık dökük bir harabeye dönen Yesrib şehrinin sakinleri düşmanlıklardan, çatışmalardan ve Yahudilerin oyunlarından usanmıştı. Huzura susamış gönüller bir çare beklerken içlerinden bazıları şehrin kasvetini dağıtmakla kalmayıp gönül hanelerini de aydınlatacak bir kurtarıcının geldiğini anlamışlardı. Onlar Resulullah'ı görmeden ona inanmış, gönüllerini onun getirdiği hidayete açmış Yesrib'deki ilk Müslümanlardı. Onlar kötüleme, bozma, karışıklık anlamındaki Yesrib ismiyle müsemma bu beldenin iman nuruyla Medine-tür Rasul ismini alarak medeniyetin beşiği haline gelmesine vesile olacak müminlerin öncüleriydi. Hazreç kabilesinin Necaroğulları soyundan gelen Milhan kızı Rümeysa da onlardan biriydi. Rümeysa, Ümmü Süreym künyesiyle anılıyordu. Müşrik olan eşi Malik ne derse desin, o hakikati bulmuş, Resulullah'ın davetine uymuştu. Biricik yavrusunun da bu yolda olmasını arzuluyor, ona kelime-i tevhidi telkin ediyordu. Bu duruma razı olmayan eşinin vefatıyla Ümmü Süreym'in hayatına yön veren tek şey imanı olmuştu. Çevresindeki pek çok hanımın asla reddetmeyeceği Ebu Talha'nın evlilik teklifini Müslüman olmadığı için kabul etmemişti. Emsalleri evlenirken alacakları mehrin meblağı konusunda tartışa dursun, o talibinin Müslümanlığı kabul etmesini kendisi için mehir olarak kâfi görmüştü. Böylelikle Ebu Talha gibi bir yiğidin şirk bataklığından kurtulup İslam'la şereflenmesine, gazalarda Resulullah'a bedenini siper edip dillere destan mülkünü Allah yolunda hibe edecek kadar ihlaslı, türlü hizmetleriyle ashabın seçkin isimleri arasında yerini alan örnek bir mümin olmasına vesile olmuştu. Sadece eşi Ebu Talha'nın değil, oğlu Enes'in de hak yolunda inananlara önderlik eden güzide bir sahabi olmasının yolunu açmıştı Ümmü Süreym. Zira Allah'ın sevgili elçisi hicret ettiğinde Medineli hanımlar ona hediyeler takdim ederken o, en değerli varlığını 10 yaşındaki biricik oğlu Enes'i götürmüştü yanında. Resul'ün hizmetinde bulunsun ve onun yolunda yetişsin diye yavrusunu ona teslim etmişti. Bu sayede Hazreti Peygamber'in terbiyesinde büyüyen Enes bin Malik, 10 yıl ona hizmet etmekle kalmayacak, nebevi mirasın nesiller sonrasına aktarılmasında önemli rol üstlenecekti. Medine'de başta Allah'a şirk koşmamak olmak üzere İslam'ın temel kaidelerine sımsıkı sarılacağına dair Resulullah'a biat ederek imanını perçinleyen Ümmü Süreym, her daim verdiği bu sözün gereklerine uygun bir yaşam sürdü. Onun hayatı Allah ve Resulünü dünyadaki her şeyden çok sevmenin nişaneleriyle doluydu adeta. Yuvasını iman üzere kurarak bir evladını Allah yoluna adayan bu mümin hanımefendi, ikinci oğlu Ebu Umeyr'in vefatını tam bir teslimiyetle karşılamıştı. Kendi acısını bir kenara bırakarak eşi Ebu Talha'yı teselli sadedinde sarf ettiği şu sözler oldukça manidardı. Birinden ödünç bir şey alan kimse, aldığı şey geri istenince onu vermeyip yanında alıkoyabilir mi? Ölünün ardından saçını başını dağıtarak bağıra çağıra günlerce ağıt yakmayı öngören cahiliye geleneğinden gelen bir insanın dilinden dökülen bu sözler, Allah'ın da verenin de Allah olduğu inancını içselleştirmenin ne demek olduğunu gösteriyordu. O zamandan bu zamana tüm inandık diyenleri, İslam'ı daha iyi yaşamak adına Hazreti Peygamber'e en mahrem konularda bile soru soran Ümmü Süleym, inananların aydınlatılmasına vesile olmuş, dini uğruna hiçbir fedakarlıktan geri durmamıştı. Zorlu Uhud Savaşı'nda sırtında taşıdığı su tulumuyla koşturup yaralılara su dağıtmış, Resulullah'la birlikte başka gazalara da katılarak fedakarlık örnekleri sergilemişti. Resul'e duyduğu hürmet ve muhabbetle de meşhur olmuştu Ümmü Süleym. Resulullah Efendimiz'in nezdinde de onun ayrı bir yeri vardı. O aynı zamanda süt teyzesi olan bu hanımın evini sık sık ziyaret eder, ona hayır duada bulunurdu. Kendisini aylarca hüzne boğan Bir-i Maune olayında şehit düşen sahabilerden Haram bin Milhan'ın kardeşi olduğu için ona daha çok merhamet besleyen Hazreti Peygamber, sahabe arasında dindarlığı, zekası ve hizmetleriyle temayüz eden bu hanım hakkında şu müjdeyi vermişti. Rüyamda kendimi cennete girmiş gördüm. Orada Ebu Talha'nın hanımı Ümmü Süleym'le karşılaştım.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının," buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum," diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti," buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Esuf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, "Başka bir şey istesen," dedi. Ben de, "Benim isteğim budur," dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Ev alma, komşu al. Hep duyarız bu sözü büyüklerimizden. Bir nasihat gibi kulağımıza çalınır. Ama hiç düşündük mü neden ev değil de komşu? Bir evin duvarlarını değil de yanındaki insanı neden bu kadar önemli sayar atalarımız? Çünkü insan yalnız yaşamak için yaratılmadı. İnsanın imtihanı da, rahmeti de çoğu zaman en yakındakilerden gelir. Yani komşusundan. Bugün aynı apartmanda oturup yıllardır birbirini tanımayanlar var. Selamsız geçen asansör yolculukları, yüz yüze bakıp hal hatır sorulmayan hayatlar. Oysa biz, komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuran bir peygamberin ümmetiyken. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gayet açıktır. Komşuna iyilik yap ki mümin olasın. Peki müminler olarak bizler gönüllerimizi birbirine komşu kılabiliyor muyuz? Kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteyebiliyor muyuz? Komşularımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına katkıda bulunabilmek için dini, ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yerine getirebiliyor muyuz? Komşuluk sadece duvar paylaşmak değil, dua paylaşmaktır. Sadece göz göze gelmek değil, gönül gönüle yakın olmaktır. İşte bu yüzden komşuluğu yeniden hatırlamak ve onu en güzel şekilde yaşayan kişiden, Peygamber Efendimiz'den öğrenmek istiyoruz. Şimdi zamanın ipini elimize alalım. Gerilere doğru saralım. Ve gidelim asr-ı saadete. Şimdi takvimler gün gün, yıl yıl arkasında bıraksın bizi. Mekke sokaklarına, Medine evlerine. Burada bir peygamber var. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed. Onun evinde sadece vahiy yayılmıyor. Merhamet yayılıyor, adalet, edep, güzel ahlak yayılıyor. Ve o güzel ahlakın içinde çok kıymetli bir yer var. Komşuluk. Komşuluk hakkının neler olduğunu soran bir kişiye Allah Resulü, hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde

0: İman eden komşusuna eziyet etmesin. Yani komşuluk sıradan bir insani ilişki değildi. Ve bir Müslüman için komşuya zarar vermek, imanın inceliğini zedelemekti. Efendimiz insanların birbirine sırt çevirmediği bir toplum hayal etmedi, inşa etti. Hem de en basit sofralarla, en sade ikramlarla. Bir gün buyurdu ki, çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy. Sonra komşularına bak, onlara da ikram et. Belki bir tas çorbaydı, belki sadece kokusuydu ulaşan. Ama komşuya ulaşan her şey bir gönül kapısına aralıyordu. Ve bu ikramın büyüklüğü tabağın içinde değil, niyetin içinde aranmalıydı. Bu yüzden şöyle tembih etti. Sizden biri koyun paçası gibi basit bir şeyi bile komşusundan gördüğünde onu küçümsemesin. Çünkü iyilik küçüldükçe değil, paylaştıkça büyürdü. Ve bu paylaşımlar sadece dünyalık bir güzellik değil, ahiret için de birer şahitlikti. Sevgililer sevgilisi, bir mümin vefat ettiğinde komşularından 3 ev halkı onun iyi biri olduğuna şahitlik ederse, Allah şöyle buyurur buyurdu. Kullarım bildikleriyle şahit etti, ben de bildiklerimi bağışladım. Demek ki komşuluk sadece karşılıklı ilişkiler değil, birbirimizin ahiretine tanıklık etme sorumluluğuydu. Peki insan nasıl bilir neyi doğru neyi yanlış yaptığını? Efendimiz buna da cevap verdi. Sade ama ölçülü olacak bir cümleyle. Komşuların iyi yaptın diyorsa iyi yapmışsındır. Kötü yaptın diyorlarsa kötü yapmışsındır. Bir mümin için ne büyük terazidir bu. Dışarıdan değil en yakından gelen sesle kendini tartmak. İşte böyleydi onun öğrettiği komşuluk. Eziyet değil emanet. İhmal değil ilgi. Kapı değil gönül komşuluğu. Şimdi ise yüzyıllar öncesinin örnekliğini bugünün kalabalık sokaklarına, yüksek apartmanlarına, sessiz koridorlarına taşıyoruz. Peki şimdi bize ne düşer? Selam vererek başlayabiliriz. Komşumuzun halini sorabiliriz. Bazen bir nasılsın bile bir insanın tutunduğu dal olabilir. Hastaysa geçmiş olsun, çocuk sesi varsa neşe demek. Sonra ikram, bir tabak yemek götürmek, bir bardak çayı paylaşmak. Tıpkı Peygamberimizin çorbanın suyunu çoğalt, komşunu da nasiplendir tavsiyesi gibi zarar vermemeye, kalp kırmamaya özen göstermek, dualarımıza komşularımızı katmak. Belki çok büyük şeyler değil ama küçük iyilikler büyük gönüller inşa eder.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi, ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi, onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı, sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. İbn-i Mes'ud radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü? Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

0: Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kilde bin Hanbel'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim de buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

0: Arkası Diyanet Risalet Radyo Çağları Aşan Kutlu Çağrı
1: 40 Hadiste İman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: İnna Allah azza ve celle a'ta kullazi hakkın hakkah. Ala inna Allah farada faraiz ve senne sunana ve hadda hududa. Ahalla halalan ve harrama harama. Ve şerra'a d-din fec'alehu sehla, semhan vasi'a ve lem yec'alhu dayyika. Sadaka Resulullah.
1: Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin. Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O dini kolay, hoşgörülü ve genişliklerle dolu bir din kılmıştır. Onu asla daraltmamıştır. Din insanı Allah'ın razı olacağı duru bir inanca sahip olmaya, dünya ve ahiret mutluluğuna sevk edecek ibadetleri hayatına aktarmaya, yaratılışına uygun ahlaki ilkeleri söz ve fiillerine yansıtmaya davet eder. Din, toplumun tamamını maddi ve manevi güzellikleri kuşanmaya yönelten ilahi kanunlardır. Bu haliyle din, Cenab-ı Hakk'ın ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa merhametinin tecellisidir. Rabbimiz ilahi kanunları ve insanoğlunun yapması gerekenleri belirlemiş, her hak sahibinin hakkını vermiş, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, helal ve haramları, sevap ve günahları, gönderdiği ilahi mesajlar ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. En son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ilahi mesajı tamamlayarak sonlandırmış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Böylece insanoğlunun yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesinin en kolay ve güvenilir yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında din İslam'dır. Ve kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah Teala kullarının İslam dinini ihlas ve samimiyetle kabul etmelerini son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme içten bir sevgi beslemelerini ve gönülden tabi olmalarını ister. Rabbinin bu emirlerine itaat eden, İslam'ı din, Allah'ı bir tek ilah, Hazreti Muhammed'i son peygamber, Kur'an-ı Kerim'i son ilahi kitap olarak kabul eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman ederek mümin olan İslam, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kendine rehber edinen kişi, en sağlam kulba sarılmıştır. Kim de İslam'ı kabul etmez, inanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini reddederse, kendine yazık etmiş olur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. 4 bölümden ibaret olan kitabımızın 1. bölümündeyiz. 3. kısmı okuyoruz. Resul-i Ekrem'in Allah katındaki değerini fokus. Kitabımızın 233. sayfasındayız. İsra ve Miraç bahsini okuyoruz. Şurada kalmıştım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'taydı. 5 peygamber karşılaşıyor. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Onlar dua ediyorlar. Sonra Efendimiz buyuruyor ki bir de ben dua edeyim. Siz dua ettiniz, ben amin dedim. Şimdi ben dua edeyim, siz amin deyin buyuruyor. Ve Allah Teala'nın kendisine verdiği nimetlerden söz ediyor. Buyuruyor ki Allah Teala beni alemlere rahmet olarak göndermiştir. İşte bana Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Benim ümmetimi en hayırlı ümmet yetmiştir. Ümmetini methediyor. Benim kalbimi genişletmiştir. Günahlarını affetmiştir. Şanımı yüceltmiştir. Gibisinde açıklamalar yapıyor. Bunun üzerine Hazreti İbrahim ne demiş? Orada kalmıştı. Fekale İbrahim, bihaza fadalekunun Muhammed. Oradaki peygamberlere Hazreti İbrahim diyor ki, işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size kendisine verilen bu meziyetler sebebiyle üstün olmuştur. Onun üstünlüğü buradadır. Alemlere rahmet olarak yaratılmış. Ümmetine üstün özellikte ve başka özellikte. İşte bu sebeple diyor o sizden daha üstün olmuştur. Neden itibaren Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü bazı harikuladelikler üzerinde duracağız. Sümme zekere ennehu arace bihi ile semai dünya ve min semain ila semain nahve ma tagat. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis üzerinde konuşuyordu. Daha sonra Ebu Hureyre, Fahri Cihan Efendimizin Cebrail aleyhisselam ile birlikte dünya semasından çıktığını söyledi. Çünkü dünya semasını geride bıraktı ve yoluna devam etti. Sonra da bir semadan öteki semayı geçti. O 7 kat semayı nasıl geçtiklerimi anlattı. Bunda da bu rivayette de böyle farklılık var diyor müellifimiz. Biz biliyorsunuz genel olarak İsra ve Miraç olayını okuduk. Şimdi müellifimiz Allah ona rahmet eylesin Kadir Yaz başka rivayetlerde Miraç ile ilgili olarak geçen bilgileri bize sunuyor. Ve fi hadisi bin-i Mes'ud ben tühiye bi ila sidretil münteha ve hiye fissenâ issâd. Abdullah ibn-i Mes'ud radıyallahu anh

rivayet ettiği Miraç hadisinde diğer rivayetlerde bulunmayan şu bilgidir. Farklı olarak Allah'ın elçisi duyuyor ki Cebrail benimle birlikte 6. semada bulunan Sidretül Münteha'ya kadar çıktı. 6. semada bulunan Sidretül Münteha'ya kadar çıktı. Halbuki biz bir önceki derste ne okumuştuk? Sidretül Münteha 7. kat semada diyor. Peki burada 6. kat sema diyor. Allah rahmet eylesin. İmam Nevevi bilirsiniz. Riyaz-ı Salihin müellifi. O Sahih-i Müslim'in de şarikidir. Sahih-i Müslim'i çok güzel şerh etmiştir. Orada açıklıyor bunu. Diyor ki Sidretül Münteha öyle muazzam bir ağaçtır ki kökleri 6. katta, dalları 7. kattır. Böyle muazzam bir ağaçtır o. Evet, Peygamber Efendimiz Sidretül Münteha'yı 7. katta gördüğünü söylüyor ama evet doğru, işte dalları orada, yaprakları orada. 6. katta onun şeyi var, kökleri var, öyle muazzam bir ağaç ki şimdi göreceğiz Sidretül Münteha dediğimiz nasıl bir ağaçmış, onunla ilgili bazı rivayetler var. İleyha yentehi ma yu'racu bihi minel ard feyubbedu minha ve ileyha yentehi ma yehbitu min fevkiha feyubbedu minha. Bu rivayette Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadisi şerifte şu bilgi veriliyor Sidretül Münteha hakkında. Melekler kulların amellerini Allah Teala'ya sunmak üzere götürürler. İşte Sidretül Münteha bu bilgilerin iletildiği yerdir. Biliyorsunuz melekler, gece melekleri, gündüz melekleri olmak üzere iki kısma ayrılır. Bunlar bir sabah namazında bir de ikindi namazında nöbet değişti. İnsanların, müminlerin yanlarında bulunan melekler gördükleri bilgileri Allah Teala'ya arz eder. Falan kul şöyle yaptı, falan kulun böyle yaptı gibisinde rapor verirler Allah Teala Hazretlerine. Bu rapor nerede veriliyor? İşte bu katta Sidretül Münteha'nın olduğu yer. Bu bilgilerin iletildiği son noktadır Sidretül Münteha. Yani orada görevli melek, Allah Teala'nın görevli melekleri bu bilgileri diğer meleklerden teslim alırlar. Sidretül Münteha aynı zamanda Allah Teala'ya yakın olan melekleri, yani melaike-i mukarrabiyenin bulunduğu yerdir. Onlar vasıtasıyla arş-ı anadan gelen bilgilerin indiği son noktadır. Kâle Teâlâ, İz yavşe sidrete mâ yavşe. Allah Teala Necm suresinin 16. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. O vakit sidreyi kaplayan kaplıyordu. Ayet-i kerimede böyle geçiyor. O vakit sidreyi kaplayan kaplıyordu. Acaba sidreyi ne kaptı? Kâle ferâşum min zâb. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bu ayeti şöyle açıklıyor. Sidreyi altın pervaneler kaplıyordu. Pervaneler uçuşuyor orada. Altından yaratılmış pervaneler. Onların parıltısı sidreyi kaplıyor. Ve hiye sidretül münteha yehrucu min asliha enharu min ma'in gayri asin ve enharin min labenin lem yetegayyer tamı ve enharu min hamrin lezzetil lişşaridin ve enharu min asalin musaffa. Kur'an-ı Kerim'de de beyan edilir böyle. Bu gördüğün yer diyor. Nedir? Peygamber Efendimiz anlatıyor. Bu Sidretül Münteha'dır burası. Bakınız Sidretül Münteha'nın kökünde neler çıkıyor. Onun kökünden ırmaklar üskürüp çıkar. Nasıl ırmaklar çıkar? Tertemiz ve berrak sudan ırmaklar yer. Bembeyaz ırmaklar. Onun kökünden tadı bozulmayan sütten ırmaklar çıkar.
süt ırmak. Hiç gördük mü böyle bir şey? Rabbim göstersin iş. O Sidretül Münteha denilen ağacın kökünden içenlere lezzet veren haraptan dırmaklar çıkar. Öyle bir şarap ki içene sarhoşluk vermez. Sidretül Münteha'nın kökünden süzme baldan dırmaklar çıkar. Sudan, baldan, sütten ırmaklar çıkar. Redi Yeşilcerat'ın, bakınız Sidretül Münteha neymiş? Şimdi kökünden çıkan ırmakları okuduk. Ve hiye şeceretün yesirur rakibu fî zilbiha sebîne âmı. Sidretül Münteha öyle muazzam bir ağaçtır ki, ata binmiş bir kimse düşünün, aklı, onun gölgesinde 70 yıl gider. Onun gölgesinde 70 yıl gider ama yani hiç şeye çıkmadan, güneş görmeden, onun gölgesi o öyle bir ağaçtı. Sevgili kardeşlerim, demek ki işin esası iyi bir mümin olmak. Mümin olunca neler lütfediyor Allah Teala, neler lütfediyor, neler lütfediyor. Ve cennette neler var? Müminler için hazırlanmış, değil mi? Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayalinden geçiremediği nimetler var. Hani hatırlayın, Allah Teala buyuracak ki işte benden kulum. Diyeceğiz ki ya Rabbi ne isteyeyim ki, her şeyi verdim. Fazla bir şey girmiyoruz. Allah Teala buyuracak ki şunu da isteyin benden. Bunu da isteyin. Daha neler varmış, neler varmış, neler. Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor? Nefislerin arzu ettiği, iştahların çektiği her şey verilecek. Aklından ne geçerse ne arzu edersin. Yasak diye bir şey yok. Arzu edilen şeyler helalinden nasip edilecek. Kâlet huve ve inne verakata minha muzilletün kel halka ve gâşiyeha nuru ve gâşiyethel melâke. Sidretül Münteha'nın, Sidretül Münteha ağacının tek bir yaprağının altında birçok insan gölge. Öyle muazzam diyor. Sidretül Münteha'yı ilahi bir nur yürümüştür. Ve orayı melekler kapmıştır. Melekler kapmış. Kale ve hüve kavluhu eserüle izyakşe sidretin ayyakşe. Bu hadisi nakleden ravi, Necm suresinin 16. ayeti kerimesi olan, o vakit sidreyi kaplayan şey kaplıyordu ayetiyle işte bu halin dile getirildiğini düşünüyor. Demek ki orayı pırıl pırıl bir nur ve melekler dolduruyor, kaplıyor. Fekâlet tebârike ve teâlâ dehu sel. Allah Teala Server-i Enbiya Efendimiz'e buyurdu ki, benden ne istersen iste, dile benden ne dilersin. Böyle buyur. Fekale. Allah Teala Efendimiz'e buyuruyor ki, iste benden ne istersen iste. Efendimiz buyuruyor ki, inneke ittehaste İbrahim'e halilen ve ataytehu mülken azime. Ya Rabbi ne isteyim senden? Nisa suresinin 125. ayeti kerimesinde ifade buyurulduğu gibi, Hazreti İbrahim'i kendine dost ediniyor buyuruyor Efendimiz. Ona muazzam bir mülk ve hakimiyet lütfetti. Ve kellemte Musa teklimen, Musa ile konuştun. Ona böyle bir imkan verdi. Ve ataite Davude mülken azimen ve elente lehul hadide ve sekharte lehul cibale. Hazreti Davud'a muazzam bir mülk ve hakimiyet verdi. Onun için demiri yumuşattın ve dağları onun emrine verdin. Dağları onun emrine verdin ne demektir sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor ya, Allah Teala'nın ona, onun ihsanı Hazreti Davud'a şöyle anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki, ey dağlar, ey kuşlar, Davud beni tesbih ettikçe siz de onunla beraber beni tesbih edin. Hazreti Davud Allah Teala'yı tesbihe başlayınca Sübhanallah, dağlar başlıyor Sübhanallah, kuşlar başlıyor Sübhanallah. Ne isteyeyim diyor.
Ve ataite Süleymane mülken azinen ve sahkarte lehul cinne vel inse ve şeyatine ve riyaha. Ve ataitehu mülken la yenbeği li ahadim min badihi. Onun oğlu Süleyman'a da çok büyük devletler verdin. Mülk ve hakimiyet bağışladın. Cinleri, insanları, şeytanları, rüzgarı onun emrine verdin. Ve ona kendisinden başka hiç kimseye nasip olmayacak muazzam bir saltanat verdin. Hazreti Süleyman öyle demişti ki, öyle demişti ya, ya Rabbi bana öyle nimet ver ki başka kimseye verin, sadece sana. Ona da Allah Teala duasını kabul etti ve bunları ver. Evet, cinler onun emrinde. Ona kuşların dilini öğretti. Reallemte İsa et Tevrate vel İncile. Nas faslı devam ediyor. Ve cealtehu yübriül ekmehe vel ebrasa. Ve a'aztehu ve ummehu mineşşeytanirracim. Felem yekul lehu aleyha sebi. Ya Rabbi buyuruyor Efendimiz Hazretleri. Sen Hazreti İsa'ya hem Tevrat'ı hem de İncil'i öğrettin. Tevrat daha evvel Hazreti Musa'ya gelmişti ama Hazreti İsa Tevrat'ın hükümleriyle de amel etti. Çünkü İncil'de ahkam yok. Yani şunu şöyle yapacaksın, bunu öyle yapacaksın. Suçluyu şöyle cezalandıracaksın. Kabilinden şeyler İncil'de yok. Bunlar Tevrat'ta. Onun için Hazreti İsa aynı zamanda Hazreti Musa'ya gönderilen Tevrat ile hükmediyor. Ona bunları verdin. Ona anadan doğma körlerin gözlerini açma gücünü verdin. Hazreti İsa anadan doğma körlerin gözünü eliyle dokundu mu açıveriyordu. O alıcı hastalığına yakalanan kimseleri iyileştiriyordu. O imkanı lütfetti. Abraş deniyor onlara aynı zamanda. Alatendi. Onları iyileştiriveriyor dokununca. Bunu ona sen verdin. Hem onu hem de annesini şeytanın kötülüklerinden korudu. Bu sebeple şeytan Hazreti İsa'yı ve annesine de bir şey yakamadı. Böyle nimetler verdin. Deyince Peygamber Efendimiz fekale lehu rabbuhu teala. Bunlar nerede oluyor? Miraç'ta. Miraç'ta konuşuluyor. Bunlar Allah Teala ile Miraç'ta konuşuluyor. Orada Allah Teala işte benden, dile benden ne dilersen buyurunca Efendimiz de bunları anlatıyor. Filan peygambere bunu verdim, falan peygambere bunu verdim. Ben ne isteyim ki senden ya Rabbi deyince Allah Teala şöyle buyurdu. Kadittehaztüke halile. Bir başka rivayeti ve habimen. Ve huve mektubun fit tevrati Muhammedun Habiburrahman. Hatemün nebiyim Efendimizin bu niyazı üzerine onun yüce Rabbi de kendisine şöyle buyuruyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben seni kendime halid dost edindim veya habib edindim. Bu gerçeği Tevrat'ta da belirttim. Tevrat'ta şöyle geçiyor. Muhammed Rahman'ın sevgilisidir. Nerede biz görmüyoruz bugün Tevrat'ta? Tevrat'ta ne bıraktı ki Yahudiler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletiyle, geleceğiyle ilgili olan bütün ayetleri çıkarttılar. Bakınız ne buyurmuş Tevrat'ta Peygamber Efendimiz hakkında Allah Teala? Öyle buyuruyor. Muhammed Rahman'ın sevgilisi. Yahudiler Tevrat'ı ne yaptılar? Tahrif ettiler. Buna tahrif diyor. Devam buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Ve erseltüke ilen nâsi kâfete. Ben seni sadece bir kavme değil, diğer peygamberler sadece bir kavme. Kendi kavimlerine peygamber olarak gelmişlerdi. Ben ise seni sadece bir kavme değil, bütün insanlara peygamber olarak gönder. Kıyamete kadar gelecek olan insanlara peygamberisin sen. Hem geldiğin zamanda kim varsa yeryüzünde hepsinin peygamberisin. Sadece Arapların değil, aynı zamanda kıyamete kadar gelecek insanların da peygamberisin. Çünkü sen son peygambersin. Hatemün nebiyyinsin. Senden başka peygamber gelmeyecek. Ve cealtü ümmeteke humul evvelûne ve humul âfirû. Ben senin ümmetini dünyaya
en son gelen ümmet kıldım. Öyle değil miyiz? Biz en son, dünyaya en son geldik. Fakat onlar kıyamet gününde en öne geçen ümmet olacaktır. Yani millet güneşin altında erirken, perişan olurken, ümmeti Muhammed'in hesabı hepsinden önce gelir. Elhamdülillah. Sevgili kardeşlerim, mahşer yerinde beklemek bir felaket. Yüzyıllarca bekleyecek insanlar hesap görmek için. Allah Teala dilerse bir anda görebilir hesabı da, öyle yapmayacak işte. Ümmeti Muhammed'in hesabını çabuk görecek. Kısa bir zamanda hesaplarını görecek. Sevgili kardeşler, ümmeti Muhammed'den olmak ne büyük fazile, ne büyük nimet. Bunu hiç unutmayalım, bunu sık sık hatırlayalım. Ya Rabbi beni Müslüman yarattın. Ya Rabbi beni ümmeti Muhammed'den yarattın. Elhamdülillah ya Rabbi, kulağıma ezan kâmet okuttu. Hala kulaklarım ezanla, kâmetle doluyor, doyuyor onlara. Değil mi elhamdülillah? Bu büyük bir nimettir, bu büyük bir fazilettir. Elhamdülillah. Ve cealtu ümmeteke la tecuzu lehum hutbetun hatta yeşhedu enneke abdi ve rasuli. Senin ümmetin bir konuşma yapacağı zaman, söze başlarken senin benim kulum ve resulüm olduğunu belirtirler. Bunu Araplar yaparlar. Ben böyle münasip gördüm. Onların bunu söylemeden yapacakları konuşmayı makbul bir konuşma saymadı. Yani sana salatü selam edecekler. Senin benim kulum ve resulüm olduğunu söyleyecekler. Muhammed'in abduhu ve resulü. Ve cealtüke evvelen nebiyyine halfen ve ahiruhun bâse. Ben seni ilk yaratılan ama en son gönderilen peygamber yaptım. Ne buyuruyor da Allah Peygamber Efendimiz? Adem aleyhisselam ruh ile ceset arasındayken, daha vücut bulup yaratılmamışken ben peygamberdim. Allah Teala beni Adem'den de önce peygamber olarak görevlendi. Sana bunu verdim diyor Allah Teala. Razı değilsin. Evet, onlara bir şeyler verdim ama sana verdiklerimi bir kıyas et onlarınkiyle bak. Ve ataytüke seb'an minel mesani ve lem utiha nebiyyen kableki. Allah Allah. Ben sana Fatiha suresini verdim. Evet sevgili kardeşlerim. Es-seb'ul mesani. Tekrarlanan yedi anlamında. Fatiha'nın bir adı da bu. Çeşitli adları var. Ben sana Es-seb'ul mesani'yi ver. Fatiha suresini ver. Senden önce hiçbir peygambere vermedim de Fatiha suresi. Allah Allah. İşte onun için biz her namazda mutlaka her rekatta Fatiha suresini okuyoruz değil mi? Fatiha suresi okunmazsa namaz olmaz. Fatiha böyle bereketli. Manasını elhamdülillah Allah Teala öğretti. Siz de mutlaka bilmeyen kardeşlerimiz varsa öğrensinler. Her okuyuşta insan ayrı bir zevk alıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyorsun. Allah Allah. Onu senden önce hiçbir peygambere vermedi. Başka ne vermiş? Bakınız şimdi. Ve ataytüke havatime suretil bekarati min kenzin tahte arşi lem utiha nebiyyen kableke. Arşının altında bulunan bir hazine vardır buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Benim arşımın, arş-ı âlânın altında bulunan bir hazine vardı. Ben sana o hazineden Bakara suresinin son iki ayetini ver. Âmener Resulü diye bildiğimiz o iki ayeti kastediyor. Onu senden önce hiçbir peygambere verme. Allah Allah. Demek ki sevgili kardeşlerim, Âmener Resulü bir servetmiş, bir devletmiş, bir muazzam mülkmüş, bir muazzam saltanatmış. Âmener Resulü'yü okumasını bilmeyen kardeşleriniz varsa aman hemen öğrensin. Bundan büyük devlet mi olur? Benden daha ne istiyorsun? Biz bunun farkında olmayabiliriz. Ama demek ki sevgili kardeşlerim, Âmener Resulü çok büyük bir hazine.
Recaaltüke Fatihan ve Hate. Ey Resulüm, ben senin ruhun

0: Onu bütün ruhlardan önce yarattı. Adem daha ruh ile ceset arasındayken ben senin ruhumu yarattım diyor Allah Teala Hazreti. Ben senin ruhumu bütün ruhlardan önce yarattım ve senin ruhuna peygamberlik verdim ve senin son peygamberi. Bunlar büyük devletlerdir ey Resulüm diyor Allah Teala. İşte böyle anlatıyor Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazretlerine verdiği nimetleri. Ve fi rivayetil uhra kâle ve utiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selas. Sahih-i Müslim'de bulunan bir rivayet var güzel kardeşlerim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet etmiştir. Miraç'ta Resul-i Ekrem'e 3 şey verilmiştir bu rivayete göre. Utiye es-salavatil hams ve utiye kavatime suretil bagara ve gufira limen la yüşrikü billahi şeyen min ümmetihi el-muhimat. Efendimiz'e ne verilmiş bir başka rivayete göre? 5 vakit namaz. Tamam biliyoruz. Bu büyük bir nimet. Çünkü Rabbimizle buluşmamızı sağlıyor. Günün meşgalesi, yorgunluğu içerisinde onunla buluşuyoruz, onu hatırlıyoruz. Onun huzuruna çıkıyoruz elhamdülillah. Yeniden arınıyoruz, temizleniyoruz. İkincisi, Bakara suresinin son 2 ayeti yani Ameler Resulü diye bildiğimiz ayet. Hadis-i şerif, bir gecede Bakara suresinin son 2 ayetini yani Ameler Resulü'yü okuyan kimseye bu ayetler her bakımdan yeterli olur. Hadis-i şerifte böyle geçiyor. Bir kimseye Ameler Resulü'yü okumak her bakımdan yeterli olur. Yani bir tür iman tazelenmiş olur insan. Ameler Resulü'yü okumak. Çünkü orada ben Allah'a inandım, meleklere inandım, peygamberlere inandığımız şeyler, esaslar orada sayılıyor. Ve Ameler Resulü kendisini okuyan mümini manen korur. Üçüncü olarak ne verilmiş? Miraç'ta gayri kainat Efendimiz'e verilen üçüncü ikram neymiş? Ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların bütün günahlarının bağışlanması. Elhamdülillah. Demek ki Allah Teala bunu da vaat ediyor. Ben senin ümmetinin büyük günahlarını da bağışlıyorum. Ümmeti Muhammed'den olmak işte böyle bir devlettir sevgili kardeş. Süleyman Çelebi öyle demiyor mu? Ümmetin olduğumuz devlet yeter. Değil mi? Ümmetin olduğunuz devlet yeter. Bu büyük bir devlet bu. Büyük bir fazilet. Evet, ümmeti Muhammed'den olmak büyük bir servet sevgili kardeş. Evet, bunda kalalım. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerde devam edelim. Çünkü Miraç'la ilgili daha çok şey okuyacağız. Yüce Rabbim bizleri mümin olarak yarattığı için kendisine sayısız hamdü senalı olsun. Rabbim hepimizi, evladımızı, torunlarımızı salih kullarından eylesin. Ve hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin el fatih.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

İki Alemin İmarı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse o kişi için sadaka olur. İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini, müntesiklerinden her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş. Ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber, bu dünyadaki nasibi de unutmadan huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın başta hemcinsleri olmak üzere diğer canlı ve cansız varlıklarla barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki ortamı ıslah edip temiz tutarak kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlamasıdır. Ahiretin imarı için gerekli olan şeylerse iman ve salih ameldir. Allah'ın rızasına ve insanların yararına uygun olan her türlü söz ve eylemi ifade eden salih amel kavramı, içine dünyanın imarı da girdiği için ahiretin imarı bir yönüyle dünyanın imarına bağlıdır. O yüzden dünyasını imar edemeyenin ahiretinin mamur olacağı da şüphelidir. Dünyanın imarı için dünyaya gönül vermek, ona prestij etmek gerekmektedir.

bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken, diğer yandan insanlara ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den beri çevresi haram yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi yanı sıra Hazreti Peygamber Medine bölgesini de bu statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını, ağaçların kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'ni de koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı davranmaları gerektiğini gösteren bir modeldir. Ayrıca o, insanları boş alanları değerlendirmeye ve ağaçlandırmaya teşvik etmiş ve bir hadislerinde, "Kim ölü bir araziyi ihya ederse, canlandırırsa, bundan dolayı sevap kazanır ve oradan yenilen şeyler, İhya eden için bir sadaka olur," buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde de kıyamet kopsa bile elinde bir ağaç fidanı bulunan kimse onu dikmeye imkan bulursa diksin buyurarak yararlanma imkanına bakmaksızın bizatihi güzel bir işin ertelenmemesi konusunda insanlara mesaj vermiştir. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de, harabeye çevirmek de bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekün kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil, diğer bütün canlı varlıklar içinde nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir. Küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen günümüz bilim insanları, bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını, maddeten gelişmiş ülkelerinde bu iştaha çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetin de işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm eşya ve tabiata, bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten sevgili elçilerinin öğütlerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'ı tesbih ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışındaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunu farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak. Fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp maddi azığını temin ettiği gibi varacağı menzilde kendisine lazım olacak manevi azığı da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman dünyasının ve ahiretinin imarını bunları birbirine feda etmeden fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin

gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Melih'in radıyallahu anh babasından şöyle rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarından ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin gözü önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udu bi rıdaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
3: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse. Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Muaviye'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan korkmak bölümü. En son kaldığımız hadis 405 nolu hadis. Uanil Miqdadi, Miqdat'tan gelen bir rivayet. Radiyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Semi'atu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Diyordu ki, Tudüneşşemsu yevmel kıyameti. Kıyamet günü, güneş yakınlaşır. Minel halki, insanlara. Hatta tekune minhum, ta ki oluverir. Yani onlara yakınlığı, kemikdari milin, bir mil miktarı kadar. Kale Süleym ibn Amir'in, Süleym bin Amir dedi ki, Er-Ravi yani el-Miqdadi, yani Miqdat'tan rivayet eden kişi. Demiş ki, Fevallahi ma edri, ma yani bil mili. Vallahi ben bilmiyorum. Mil ile kastı neydi? E mesafetel ardi, yerin bir mesafesi olan mil mi? E mil mil ellezî tuktehalu bihil aynu, yoksa göze sürme çekilen mil mi? Yani yer mesafesi olan mil daha uzun, göze sürme çekilen mil çok daha kısa. Allah'ın Resulü, güneş insanlara bu denli yaklaştırılır dediğinde hangisini kastetti? Gerçi güneşin yaklaşması açısından düşündüğünüzde bir mil de olsa, sürme mili de olsa korkunç bir şey. Güneş artık yutacak gibidir, içine alacak gibidir. Tabii bu hadisenin kıyamet zamanı gerçekleşmesi, belli ki hayatın artık son bulmak üzere olduğu yahut belki son bulduktan sonraki yeni dönemin başında olacak bir hadise olabilir. Gerçi güneş gibi yıldızların sona doğru hacimlerinin arttığı ve dev bir kızıla dönüştüklerini biliyoruz. Şayet Resulullah'ın da bahsettiği olay böyle bir şey ise, bu artık güneşin hemen dibinde bulunan gezegenleri yutacağı, içine çekeceği, daha fazla büyüdükçe artık yeryüzünü tehdit edip önce ayını yörüngesinden koparıp çekebileceği, sonra yeryüzündeki hayatı büsbütün yok edip içine alabileceği bir süreç olarak senaryolaştırılabilir. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberin tam olarak nasıl bir şey olduğunu kestiremeyebiliriz. Ama sonucu itibariyle güneşten kaynaklı yeryüzündeki insanların sıcağa maruz kaldıkları, kıyamete doğru giden bir süreçte henüz kopmamışken yahut kıyamet sonrası bir süreçte mahşeri kalabalığın hesap vermek üzere toplandığı o aşamada gerçekleşen bir hadise olabilir. Anlatılan bu sahnede Allah'ın Resulü'nün en önemli olarak verdiği mesaj ise biz insanların durumu. Buyurdu ki Resulullah, فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ İnsanlar amellerine göre bir durumda olurlar. فِي الْعَرَقِ Yani ter bakımından amellerine bakan yüzüyle buna karşılık gelen bir ter hali. فَمِنْهُمْ Bazıları onlardan مَنْ يَكُونُ اِلَى كَعْبَيْهِ Topuklarına kadar tere batmış. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اِلَى رُكْبَتَيْهِ Bazıları onlardan dizlerine kadar ter içerisinde kalmış. وَمِنْهُمْ Yine onlardan bazıları مَنْ يَكُونُ اِلَى حِقْوَيْهِ Bir kısmı da onların kuşaklarına kadar yani bel hizasında tere batmış olurlar. وَمِنْهُمْ Yine onlardan bazıları مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ اِلْجَامًا Bu ter onların ağızlarına kadar gem vururcasına gem hizasında öyle suda sadece ağzı gözükecek kadar ter içerisinde kalırlar. Demek ki dünyadaki bildiğimiz normal sıcaklık koşulları artık kaybolmuş, ciddi bir ısınma söz konusu. İnsanlar sıcağa karşı çaresizler ve bu onları perişan bir halde bırakmış. Bu sahnenin mahşer tarafında olduğunu gösteren önemli bir işaret de bu bahsettiğimiz ter halinin kişilerin amelleriyle ilişkilendirilmiş olması. Çünkü girişte Allah'ın Resulü ala kadri amelihim dedi. Amellerine uygun olarak amelleri miktarınca ter içerisinde kalırlar. Belli ki kötü ameli çok olan daha perişan bir durumda. Amelleri daha iyi olanlar daha iyi durumdalar. Ama öyle ya da böyle herkesin ter içerisinde kaldığı sıcak bir ortamdan söz ediyoruz. Güneş dolayısıyla ortamın sıcaklığının artık neredeyse bir azap halinde insanları rahatsız ettiği bir sahne bu. Benzer sahneleri Allah'ın Resulü'nün başka hadislerinde de görmek mümkün. Söz gelimi sebatun yudilluhumullahu fi zilli arşihi yedi kimse. Bunlar Allah'ın arşının gölgesinde gölgelendireceği. يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ Onun gölgesinin haricinde hiçbir gölgenin olmadığı o günde. Demek ki gölgelik bir yer bulmak ve sığınmak Allah'ın büyük bir lütfu ve inayeti ve Cenab-ı Hak bunu işte şu grup kimselere yaşatacağını önden Resulü üzerinden haber verdiği bir anlatım. Dolayısıyla o günün sıkıntıları yeniden yaratılıp yahut yeniden canlandırılıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarılmak, hesaba doğru yol almak ve bu süreçte yaşananlar kolay şeyler değiller, sıkıntılı şeyler. Çünkü hayatın hesabının verileceği bir zamandan söz ediyoruz. Hele hele insanların tamamının şu ya da bu şekilde kusurlu olduğu bir neticeyi düşününce ortamın kasvetli olacağını kestirmek mümkün. Peki bu bilgilerin önden verilmesinin maksadı ne? Yani dünyaya gelecek bir kimseye nasıl önden bilgi verilip önce anne rahmine düşeceksin, orası karanlık, burada şöyle bir zaman geçireceksin ama bilincin kapalı olacak. Kimi hareketleri gayri ihtiyari yapacaksın. Sonra doğum denen çok özel bir hadise, bunu yaşayacaksın. Hayata girişin gerçekleşecek. Çok çaresiz olacaksın. Başkaları bakacak sana diye bu tür olaylar nasıl önden anlatılsaydı, gelecek bir kimse açısından bir bilgi olurdu. Bizim açımızdan bunun daha farklı bir yanı var. Çünkü ölüm ve sonrasında gelişecek süreçler bizim burada nasıl yaşadığımıza bağlı olarak şekilleneceğinden, öteye dair verilen bu haberler bizim için birer ibret vesikası oluyor. Çünkü tedbir alabiliyoruz. Madem böyle sıkıntılı bir günün arifesindeyiz, ana rahminde derlenip toplanıyoruz.

toplandık. Bu doğru. Sonra canlandık. Ruhumuz üflendi. Anne rahmi nasıl gizemli bir kapsül ise, kabir dediğimiz bu kez toprağın içerisinde dağılacağız, çözüleceğiz. Yiyip içerek biriktirdiğimiz ne kadar malzeme varsa yeniden toprağa dönecek ve biz öz varlığımızla, ruhumuz ile Allah Azze ve Celle'nin bizi yeniden yaratacağı ve hesaba çekeceği sürece doğru ilerleyeceğiz. Buralara dair bilgiler bizim açımızdan son derece değerli olmalı. Allah'ın Resulü'nün bu hadiste betimlediği sahne, bizim açımızdan dünyanın parasını versek öğrenmek isteyeceğimiz ve dolayısıyla da ona göre buradan bir tedbir alacaksak şayet, kendimize çeki düzen vereceğimiz kıymette olmalı. Nitekim Resulullah, buraya bakan yüzüyle neye bağlı olarak şekilleneceğini haber vermiş. Nitekim bu yanı olayın püf noktası. Feyekunun nasu ala kadri amalihim. İnsanlar amellerine uygun olarak bir sıkıntı içerisinde olurlar. Şu halde ameli ne kadar iyi olursa bir kimsenin, oradaki durumunun da görece o kadar iyi olacağı anlaşılıyor. Bu dünyayı kötü yaşamış bir kimsenin, bırakın yeni yaratılış sonrasını, daha ölürken bile kötü bir muamele ile karşılaşacağı, Cenab-ı Hak yadribune vucuhahum ve edbarahum, melekler gelip yüzlerine vururlar, dübürlerine vururlar, kötü bir muamele ile canlarını çıkarırlar. Ahricu enfusakum yevme tuczauna azabel hun. Bugün aşağılanacağınız bir azabı tatmak üzere, haydi bakalım çıkarın kendinizi bu bedenlerden denilmek suretiyle, kendilerine hiçbir iyi haberin verilmediği, يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ اِذٍ لِلْمُجْرِم۪ينَ Cenab-ı Hak kötüler mi? Kötüler, melekleri gördükleri zaman iyi hiçbir şey duymazlar. Duydukları her şey kötüdür. Açılan her yeni perde daha kötüye açılır. Aşama ilerledikçe daha beterine doğru ilerler ve sonunda en kötüsü olan ebedi cehennem ile sonlanır. Bu bakımdan daha henüz hayatın içerisindeki bizlere ölüm ve ölüm sonrasına dair süreçleri buradan yönetebilmek için Resulullah'ın verdiği altın değerindeki kıymetli bilgi bu. Öteye dair süreç kişinin dünyada nasıl yaşadığına bağlı olarak gelişiyor. Adaletten yana mı yaşadı, yoksa zulümden yana mı yaşadı? Haktan yana mı taraf oldu, yaşadı, yoksa batıldan yana mı taraf oldu? Doğrudan yana mı tavır aldı, yoksa yanlışa mı yöneldi? Güzelliği, iffeti mi tercih etti? Çirkinliği ve iffetsizliği mi hayatında esas aldı? Kararlarını nasıl aldı ve nasıl gerçekleştirdi? Neyi gözetti, neyi amaçladı? Yaradan'ın bir süreliğine kendisine yaşattığı bu dünyadaki hayatı nasıl değerlendirdi? Bunun hesabının verildiği sürecin kodları, öncesinde yaşanan hayatın kararlarına bağlı olarak gerçekleşiyormuş. Ve bu da son derece anlamlı. Burada kötü olanların ötede kötü karşılanmaları gayet anlaşılabilir bir şey. Burada iyi olanların ve iyi olmaya çalışanların diyelim, mutlak iyi olmak mümkün değil, düşe kalka da olsa iyi olmaya çalışanların, Yaradan'ı gözetip emir ve yasaklarına dikkat edenlerin, yaratılışımız ona ait ve ona dönmekteyiz diye hayatı böyle yaşayanların ölüm ve ölüm sonrası süreçlerde daha iyi bir durumda olacakları anlaşılıyor. Çoğu insan bu hayatı yaşarken gözünü kapayıp öleceği an ve sonrası bakımından tam bir körlük içerisinde kalmayı yeğliyor. Hani ne olacaksa olur kabilinden. Halbuki bu durum akleden bir insana yakışmaz.

0: Madem ki aşama aşama hayata geldik, belli ki hayattan da belli bir aşamayla farklı bir tarafa geçiyoruz. Özdeki hissettiğimiz varlığımızın yok olup kaybolmasını makul karşılamayız herhalde. Bizi ilk defasında yaratmaya muktedir olanın yeniden yaratabileceği gayet makul ve anlaşılabilir bir hadise olarak duruyor önümüzde. O bakımdan insanları yeniden yaratıp huzuruna alacağı süreçleri Resulü üzerinden sahne sahne anlatmış olması ve bizleri uyarmış olması son derece değerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gırtlağına kadar tere batmış olan o kişinin halini ifade etmişken وَاَشَارَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem'e بِيَدِهِ اِلَى ف۪يهِ eliyle de bir yandan ağzına işaret ediyormuş. Yani içinde bulunduğu ter durumu onun ağzına kadar kaplamış gözüküyor. Hazreti Miktad'ın Resulullah'tan duyup anlattığı ve ondan da Süleym bin Amir'in duyarak ve hatırında tutup bize aktardığı şekliyle bu rivayetteki insanların durumu amellerine göre şekilleniyormuş. Dileyelim Allah Azze ve Celle bize dünyada daha kontrollü yaşayabilmeyi, onu gözeterek hayatta yol alabilmeyi, ölünce de esenlikle huzuruna çıkıp güzel bir sonuç elde edebilmeyi nasip etsin. Bu okuduğumuz rivayeti İmam Müslim sahihinde aktarmış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi ey Allah'ın Resulü kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı dedi. Resul-i Ekrem Allah güzeldir, güzelliği sever. söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emrettiğinde imkanı olmayanlar çarşıya gider, hamallık yapar, yaklaşık bir kilo hurma kazanırdı. O kazandığıyla sadaka verirdi. Bugün onlardan bazılarının yüz binlik serveti vardır. Ama şimdi sadaka vermezler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anha geldik ve Haccaç'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi. Büreyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet, ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun diye buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye bu kadın kimdir diye sorar. Hazreti Ayşe bu filan kadındır diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam anlatma, gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüşken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya, "Gönlünüz nasıl razı oldu," dedi.

0: Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: La tahqiranna minel ma'rufi şey'a velau en telqa ahaka biwajhin talq.
3: Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Her iyiliğin ödülü vardır. Allah katında mükafat kazandıran davranışları sınırlandırmak insanların yetkisinde değildir. Önemli olan yapıp ettiklerimizde güzel niyetlere sahip olmamızdır. Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek, Müslümanın en büyük amacı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için samimi niyetler canlı tutulmalıdır.

0: insanlarsa bu kıymet ve değere saygı göstermelidir. Saygı ve sevginin en külfetsiz ve kolay yolu tatlı dil ve güler yüzdür. Güler yüzlü olmak sevgi ve güveni kazanmada kolaylık sağlar. Huzurun anahtarı olan tebessüm alanı mutlu eder, vereni yormaz. Bu bakımdan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir iyiliği küçümseme şeklindeki öğüdü anlamlıdır. Önemli olan davranışın özünde iyilik niyeti taşımak, iyilik bilincine sahip olmaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de hattan dilenmesinden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki, "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da, "Hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme," dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve, "Ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir," buyurdu.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey Hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir: Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana! Dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin," dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir," desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, en son bölümümüzde Peygamber Efendimizin peygamberlik görevini açıkça tebliğ etmeye başlamasından sonra Mekkeli müşriklerin kendisine ve Müslümanlara olan tepkilerinden bahsetmiştik. Bu bölümümüzde Mekkeli müşriklerin uzlaşma teklifleri kapsamında yaptıklarını anlatmaya çalışacağım. Kureyş müşrikleri Peygamber Efendimizin azim ve sebatla insanları İslam'a davet ettiğini görünce ona engel olması veya himayeden vazgeçmesi için amcası Ebu Talib'e müracaat etmeye karar verdiler. İbni Hişam, Kureyşlilerin Ebu Talib'e bu maksatla 3 defa başvurduklarını kaydetmekte ve ilk müracaatı yapan 10 kişilik heyetin isimlerini vermektedir. Bu heyet Ebu Talib'e giderek şunları söylemiştir. Ebu Talib, yeğenin tanrılarımıza hakaret etti, dinimizi kötüledi, bizim akılsız olduğumuzu, babalarımızın, dedelerimizin eğri yolda gitmiş olduklarını söyledi. Şimdi sen ya onu bunları yapmaktan vazgeçir yahut himayeden vazgeç. Kıymetli dinleyiciler, bu himaye meselesi önemli bir konu. Vatandaşlık gibi bir şey, cahiliye döneminde Mekke'de yaşayan kabilelerden herhangi birisinin himayesine girmiş olmak, tabiri caizse dokunulmazlık elde etmek, orada vatandaş olarak yaşama hakkı elde etmek gibi bir şeydi. Dolayısıyla Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'i himayesinde bulunduran Ebu Talib'e bu yüzden müracaat ediyorlardı. Ebu Talib bu heyeti tatlı dille başından savdı. İlk müracaatlarından istedikleri sonucu elde edemeyen müşrikler Ebu Talib'e ikinci defa başvurarak artık yeğeninin sözlerine katlanamayacaklarını, ya davasından vazgeçirmesini veya onu himayeden vazgeçmesini, aksi takdirde kendisine karşı da cephe alacaklarını tehdit edercesine söylediler. Ebu Talib bu defa Peygamber Efendimiz'i çağırarak Kureyşlilerin kendilerine söylediklerini bildirdi. Davasından vazgeçmesini, artık meselenin kendisinin de altından kalkamayacağı noktaya geldiğini ifade etti. Bunu duyan Hazreti Peygamber, amcasının kendini koruma hususunda fikir değiştirdiğini sanarak, "Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler dahi, Allah bu dini üstün kılıncaya kadar veya ben ölünceye kadar vazgeçmeyeceğim," deyip ayağa kalktı ve yürüdü. Buna üzülen Ebu Talib, "Yeğenim, git istediğini söyle. Allah'a andolsun ki seni asla onlara teslim etmem," dedi. Müşrikler Ebu Talib'in Resulullah'a yardım ettiğini ve onu himayeden vazgeçmeyeceğini, kendilerine onu teslim etmeyeceğini, hatta gerekirse onlardan ayrılacağını anladıkları zaman Velid bin Mughire'nin oğlu Umare'yi yanlarına alarak Ebu Talib'e götürdüler. Genç ve yakışıklı olan Umare'yi Hazreti Peygamber'le değiştirmek istediler ve Ebu Talib'e şu ilginç teklifte bulundular. "Ey Ebu Talib, işte Kureyş kabilesinin en kuvvetli ve en yakışıklı genci olan Umare bin Velid, onu al, zekasından ve gücünden istediğin şekilde istifade et. Onu evlat edin, senin olsun. Buna karşılık senin ve dedelerinin dinine karşı gelen ve kavminin birliğini bozan şu yeğenini bize teslim et. Onu öldürelim. İşte sana adam yerine bir adam veriyoruz." Onların bu gülünç ve aldatıcı tekliflerine Ebu Talib şu sert cevabı verdi. "Allah'a yemin ederim ki siz bana çok kötü bir teklifte bulunuyorsunuz. Nasıl olur? Siz oğlunuzu sizin için beslemem karşılığında bana veriyorsunuz. Benimkini ise öldürmek için istiyorsunuz. Öyle mi? Bu asla olmaz." Müşrikler bizzat Hazreti Peygamber'in kendisine başvurarak da bazı tekliflerde bulundular. Bir defasında Utbe bin Rebi'a tek başına, bir başka zaman da heyet halinde ona başvurarak bu hareketiyle mal istiyorsa mal vermeyi, saltanat istiyorsa kendisini başkan yapmayı, hasta ise tedavi ettirmeyi önerdiler. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gayesinin bunlar olmadığını, Allah tarafından kendisine verilen peygamberlik görevini yerine getirdiğini ve bu uğurda her şeye katlanacağını bildirdi. Bundan bir sonuç alamayan müşrikler
biz senin ibadet ettiğine ibadet edelim, sen de bizim taptıklarımıza tap şeklinde bir teklif daha götürdüler. Bunun üzerine Kafirun suresi nazil oldu. Bu surenin meali şöyledir. De ki, ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamış.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udu bika minel cubni vel buhl ve a'udu bika min an uradda ila erdelil umur ve a'udu bika min fitnetid dunya ve a'udu bika min fitnetil kabr.
3: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle doğsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi: Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aize, "Sen otur. Zira sen Muhammed

sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin dedi. Ayz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur dedi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi.

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler.''

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

0: Ebul Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineye oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu. Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programımıza hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadis-i şeriflerinin içinde elbette anneleri ilgilendirenler var. Bugün Peygamberimizin anne ve yavrusuyla ilgili bir hadis-i şerifini konuşacağız.

Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kim anne ile yavrusunun arasını ayırırsa, Allah da kıyamet günü sevdikleriyle onun arasını ayırır. Doğrusu anne ve yavru arasında son derece sıkı, güçlü ve değerli bir bağ vardır. Bu bağ çocuk daha dünyaya gelmeden önce başlamış ve ahirete kadar uzanacak, sonsuzluğu kucaklayacak bir bağdır. Allah Teala Lokman suresinin 14. ayetinde şöyle buyurur. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu sıkıntı üzerine sıkıntıyla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte bu yüzden biz insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş ancak banadır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine iman edilmesiyle ilgili prensiplerden hemen sonra anne babaya iyilik ve ihsanda bulunulmasıyla ilgili ayet-i kerimeler bizlere göndermiş olması çok kıymetli. Anne babayla iyilik, anne babayla güzellik, anne babadan öğrenilen iyilikle güzel bir hayat aslında Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir hayat. Ama anne babadan her ikisini birden şu anda konuşmasak da anne üzerine yoğunlaşmak istediğimizde olay bambaşka bir boyuta taşınıyor. Peygamber Efendimiz bu dünyada en çok kime iyilik yapmalıyım diye soran bir adama annene diyor. Peki sonra kime? Yine annene. Peki sonra kime? Yine annene. Peki sonra? İşte dördüncü de babana buyuruyor. Dolayısıyla aslında anne çektiği sıkıntıyla ve çocuğa gösterdiği ihtimamla gerçekten onun hayatında vazgeçilmez bir yer ediniyor. Bu yüzden anneyi yavrudan ayırmak İslam'a göre kesinlikle ciddi bir problem. Elbette annenin evladıyla ilgilenemeyeceği durumlar olacaktır. Annenin kaybı, annenin hastalığı, bir şekilde çocuğuna ihtimam gösteremeyeceği ve bir başkasının bakımına yavrusunu emanet edeceği zamanlar olacaktır. Ama geçerli bir sebep olmaksızın anneyi yavrudan ayırmak kesinlikle İslam ahlakına uygun değildir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa anlatılır. Annesi Hazreti Musa'yı öldürmesinler diye bir sepete koyup da Nil Nehri'ne bıraktığında onu Firavun'un adamları bulmuş ve Firavun'un eşi Asiye ona sahip çıkmıştır. Elbette Firavun'un sarayı dünyanın en zengin ve bir bebeğin en mutlu olacağı ortamlardan biridir. Orada kuş sütü bile eksik değildir. Musa'nın karnı mı doymayacaktır? Ama Allah Teala Hazreti Musa'ya annesini gönderir. Ve annesiyle Hazreti Musa'nın tekrar kavuşması, onu emzirsin diye annenin kucağına Musa'nın verilişi Kur'an-ı Kerim'de özel olarak anlatılır. Buradan aslında bir çocuğun anne kucağında büyümesinin sadece karnının doyması ya da sırtının giyilmesi için olmadığını, anne kucağında büyümenin aslında çocuğun ruhunun beslenmesi için önemli olduğunu anlıyoruz. Nitekim anne kucağı çocuğa güven duygusu verir. Çocuk aslında dünyayı ilk önce annesiyle tanır ve annesi çocuğun kendini güvende hissettiği ilk sığınak, ilk korunak, ilk limandır. Annesiyle duygusal bir bağ kuran çocuk aslında sağlıklı bağlanmayı anne kucağında öğrenir. Dolayısıyla Hazreti Musa için annesinin kucağında olmak sadece anne sütüyle beslenmek değil, anneden sevgiyi ve şefkati öğrenerek, kişilik gelişimini anneyle tamamlayarak ve annenin kucağında yarınlara hazırlanarak sağlıklı bir birey olması içindir. Nitekim Peygamber Efendimiz'e bir gün bir kadın gelir ve der ki, ya Resulallah, şu yanımdaki oğlum var ya, onu karnımda taşıdım güvenle. Sonra onun karnını doyurdum, ona süt tulumu oldum. Sinem onu sardı sarmaladı, korudu kucağım. Ama şimdi babası beni boşadı ve bu çocuğu benden almak istiyor. Bunun üzerine Peygamberimiz der ki, sen bir başkasıyla evlenmedikçe bu çocuğu almaya her zaman daha fazla hak sahibisin. Peygamberimizin bu uygulaması, ashab-ı kiramın da uygulaması olmuş ve Hazreti

0: Dolayısıyla aslında anne çocuğa bir hayatla zorluklarla mücadele konusunda model olur. Diğer taraftan annenin koşulsuz kabulü çocuk için dünyada var olmanın belki de en mutlu biçimidir. Yani bir çocuk annesinin onu her şekilde, her zaman ve ne olursa olsun bir koşul öne sürmeden seveceğini ve kabulleneceğini bilir. Ve işte bu güven aslında çocuğu hayata bağlar. Dolayısıyla anne ile yavrusunun arasını ayırmak, çocuğun sadece maddi anlamda bakımı, beslenmesi ve gelişimi için değil, manevi anlamda hem duygusal hem de zihinsel gelişimi için çocuğa ciddi anlamda zarar vermektir. Anne, yavrusunun daima yanı başında olmalıdır. Annenin özellikle iş hayatına atıldığı dönemlerde çocuğun nasıl olsa bakımını benden daha iyi yapanlar var diyerek onu bir kenarda bırakması, doğrusu her ne kadar bu bakım yapılsa bile çocuğun manevi anlamda bağlanma sorunları yaşamasını da beraberinde getirebilir. Bu yüzden anne ile evladın bir arada olacağı ortamları, imkanları, fırsatları artırmak hepimizin görevi. Evladın annesinden ayrı kalması, onda kimi zaman derin bir boşluk ve özlem duygusu meydana getirebilir. Aslında annenin çocuğun en temel bağlantı figürü olduğunu ve anneyle birlikte bir çocuğun tamamlandığını düşünürsek, annenin yokluğunun çocuğun içinde büyük bir yokluk hissi yarattığını anlayabiliriz. Belki de annesinin kucağından ve sesinden, soluğundan uzak olan çocuk beni kim koruyacak diyerek bir güvensizlik içine düşebilir. Etrafında son derece büyük bir kalabalık olsa bile, kendisiyle ilgilenen pek çok iyi yürekli insanın yanı başında yaşasa bile kendisini annesiz ve yalnız hissedebilir. Dolayısıyla böyle bir çocuğun korku yaşaması, kaygı duyması, kimi zaman öfke hatta suçluluk içerisinde büyümesi muhtemeldir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz çocukların anneleriyle birlikte olmasını camide, mescitte bile istemiştir. Bir anne ibadete bebeğiyle birlikte geldiğinde Peygamber Efendimiz cami içinde ağlayan çocuklardan rahatsız olmamış, hatta o anneleri takdir etmiştir. Annenin hayatın her aşamasında evladını beraberinde bulundurması, onun hayatın farklı alanlarına dair bilgi ve tecrübe edinmesi anlamına geleceği için hassaten önemlidir. Kıymetli dinleyenler, anne gerçekten hayatımızın belki de temel direği, gözümüzün bebeği, başımızın tacı. Ana gibi yar olmaz diye boş yere söylemiyoruz. Elbette annesizliğin bir takım zorlukları, sıkıntıları var ama eğer başa çıkabileceksek, üstesinden gelebileceksek ve imkanları biz ayarlayabileceksek hiçbir çocuğu annesiz bırakmamalıyız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır.

0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste," dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, "Ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, "Ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir," dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir meclisten yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar."
1: Hüsnü Hal.
2: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu

dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: La tekunu imma'aten tekulun. İn ahsanen nasu ahsanna. Ve in zalemu zalemna. Velakin vattinu enfusekum. İn ahsanen nasu en tuhsinu. وَاِنْ اَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا
2: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. İslam dini iyiliği, İnsanın yaratılışında var olan bir özellik olarak görmektedir. Ancak İslam dini, insandaki iyilik duygusunun hayatta canlı tutulması ve geliştirilmesi için ilkeler koymuştur. Bu ilkelerden birisi de Allah'a karşı derin saygı ve bağlılık anlamına gelen ihsan bilincidir. İhsan, kulun kendisi Allah'ı görmese de Allah'ın her an kendisini gördüğünün bilincinde olması ve karşılıksız iyilikte bulunmasıdır. Davranışların ihsan boyutuna ulaşmasındaki incelik, karşılık beklenmeden sırf Allah rızası için yapılması ve kötülüklere karşı aynı şekilde kötülükle cevap verilmemesidir. Yüce Allah, onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar,

0: öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever buyurmaktadır. Öfkelerini yenerler ifadesinde Rabbimiz, gücü yettiği halde zarar gördüğü kimselere karşı intikama kalkışmayanları, sabredenleri kastetmiştir. Onlar bir kötülük veya bir günah işlediklerinde hemen Allah'ı anar ve günahlarına tevbe ederler. Yaptıklarında ısrar etmezler. Onlar bu taşıdıkları güzel ve iyi davranışlarından dolayı Allah katında sevilen kimselerdir. Allah ahirette onların mükafatını verecektir. Neticede ihsan insana öfkesini yenme, affetme, sabır, kararlılık ve cömertlik gibi ahlaki özellikler verir. İnsan da kötülüğü affetmeyi bir iyilik olarak bilir. Ama bundan daha iyi olan yapılan kötülüğe iyilikle karşılık vermek bilincidir. Unutulmamalıdır ki insanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır. Mümin, ihsan bilinciyle kulluğun, özverinin ve erdemin en yüksek seviyesine ulaşır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir," buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, "Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim," dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür," diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü."

Ebu Talha, Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluk.

0: yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor. Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider. Girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse bu defa lanet edene döner. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse," buyurdu.

Müsamaha, hoşgörü. İbni Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hoş gör ki hoş görülesin. Allah Resulü mescitte otururken bir bedevi içeri girdi. İki rekat namaz kıldıktan sonra Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet eyle, bizimle birlikte başkasına merhamet etme diye dua etti. Bedevi'nin bu duasını işiten Hazreti Peygamber gülümsemekten kendini alamadı ve sen geniş olanı rahmeti daralttın dedi. Bir süre sonra bedevi mescidin bir köşesinde bevletmeye başladı. Bunu gören ashab engellemek için öfkeyle ona doğru koştular. Fakat Resulullah ashabına onu bırakmalarını ve bevlettiği yere bir kova su dökmelerini söyledi. Sonra şöyle buyurdu. Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil. Hazreti Peygamber bedeviye ne kızmış ne de kötü bir söz söylemişti. Aksine ona yine hoşgörüyle yaklaşıp mescitte böyle yapılmaması gerektiğini söyleyerek hatasını fark ettirmeye çalışmıştı. Nitekim bu tutumu sonuç vermiş, bedevi yaptığı hatanın farkına varmıştı. Hoşgörü diğer bir ifadeyle müsamaha, sevgi temeline dayanan ahlaki bir erdemdir. Hoş görmek, kolaylık göstermek, iyi karşılamak, ayıplamamak, hatayı görmezden gelmek, kırıcı ve aşağılayıcı olmamak, affedici olmak, kendi anlayışımıza aykırı olan görüşleri sabırla karşılamak demektir. Hoş görmek, affedilebilecek kusurları düzeltmede insana fırsat tanımayı, samimi bir niyetle yardımcı olmayı ve onları anlayışla karşılamayı gerektirir. Dolayısıyla hoşgörü ne katlanma, tahammül etme gibi samimiyetsiz bir tavır ne de görmezden gelme, aldırış etmeme gibi sorumsuzca bir tutumdur. Aksine kişinin kendi irade ve tercihi doğrultusunda ortaya çıkan ahlaki bir meziyettir. Hoşgörünün varlığından söz edilebilmesi için hoşgörenin hoş gördüğü şeyi bastırabilecek güce sahip olması fakat o gücü kullanmamayı yeğliyor olması gereklidir. Aksi takdirde hoşgörüden bahsedilemez. Hoşgörü Hazreti Peygamber'in davranışlarının özüdür. Zira o İslam'ı yaymadaki başarısını öncelikle hoşgörüsü ve müsamahasıyla elde etmiştir. Allah'ın Kur'an'da dinde zorlama olmadığını, eğer dileseydi yeryüzündeki herkesin iman edeceğini, Hazreti Peygamber'in zorlayıcı değil ancak öğüt verici ve tebliğci olarak gönderildiğini vurgulaması da insanlarla ilişkilerde asıl olanın hoşgörü ve müsamaha olduğunu göstermektedir. İnsanlar arasında sevgiyi celbeden, kin ve nefreti ortadan kaldıran hoşgörü erdeminin en güzel örnekleri Kutlu Nebi'nin hayatında görülmektedir. Hazreti Ayşe'ye peygamberimizin ahlakı sorulunca, kötülüğe kötülükle karşılık vermediğini, bağışlayıcı ve hoşgörülü davrandığını ifade etmiştir. Bir kimse, diğer insanların hoşgörüsünü elde etmek için, öncelikle kendisi başkalarına hoşgörülü davranmalıdır. Çünkü kişi başkalarına hoşgörülü davrandığı ölçüde müsamaha görecek, davranış ve düşünceleri anlayışla karşılanacaktır. Bu prensip Hazreti Peygamber tarafından hoş gör ki hoş görülesin şeklinde özetlenmiştir. Aksi halde kendimize yapılmasına tahammül etmediğimiz davranışları başkasına yaparak insanlardan hoşgörü bekleyemeyiz. Tek taraflı olarak hoşgörü beklemek bu erdemi suistimal eden bencilce bir davranıştır. İslam'ın önemli ahlaki erdemlerinden biri olan hoşgörüye, insanlarla iletişim kurulan her ortamda ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, özellikle ticari ilişkilerde kendini daha çok hissettirmektedir. Çünkü insanlar arasındaki anlaşmazlıkların büyük çoğunluğu, alacak verecek yüzünden ortaya çıkmaktadır.
Bunun için Allah Resulü ticaret hayatında hoşgörülü ve kolaylaştırıcı olmayı öğütlemiş ve şöyle buyurmuştur. Allah satışın, alışın ve borç ödemenin müsamahalı olanını sever. Hatta Allah'ın sırf alışverişte insanlara müsamahalı davranmasından dolayı cehennemlik bir adam hakkında kullarıma müsamaha gösterdiği gibi siz de bu kuluma müsamaha gösterin buyuracağını söyleyerek

bu hususta kolaylaştırıcı olmaya teşvik etmiştir. Hoşgörü, aile hayatının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Aile fertleri birbirlerine karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve müsamaha prensibine göre hareket ederek huzurlu ve mutlu aile ortamları oluşturabilirler. Huzurlu ailelerden oluşan toplum da huzurlu olur. Resul-i Ekrem eşleriyle olan ilişkilerinde hoşgörü prensibine göre hareket etmiş ve onların bazı hatalı davranışlarını müsamahayla karşılamıştır. Hazreti Peygamber'e hizmet eden Enes bin Malik, onun hoşgörüsüne dair bir anısını şöyle anlatır. Allah Resulü bir gün beni bir iş için gönderdi. Ben bu iş için yola koyuldum. Sokakta oynayan çocuklara rastladım ve onlarla birlikte oyuna dalıp işimi unuttum. Bir de baktım ki Allah Resulü arkamdan başımı tutmuş gülümsüyor. Bana, Enescik, sana emrettiğim yere git hadi, dedi. Ben de, peki ya Resulallah, hemen gidiyorum, dedim. Enes bin Malik devamında şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki ben kendisine 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın, yapmadığım bir işten dolayı da niçin böyle yapmadın dediğini hatırlamıyorum. Hoşgörü ortamının oluşması için insanların birbirini sevmesi gerekir. Çünkü hoşgörüyü besleyen sevgidir. Sevginin olduğu yerde hoşgörü, sevgisizliğin olduğu yerde tahammülsüzlük vardır. Allah Resulü insanları sevmenin imanın bir gereği olduğunu belirtmiştir. Bundan dolayıdır ki kendisinden kaftanını şiddetle çekerek bir şey isteyen bir bedeviye canını acıtmasına rağmen bu kaba davranışına olumsuz bir tepki göstermemiş, hatta ona şefkatle bakıp gülümsedikten sonra kendisine bir miktar mal verilmesini emretmişti. Görüldüğü üzere hoşgörü, yerine göre kişinin gücü, kuvveti ve öfkesini kontrol altına almasını da ifade etmektedir. Yumuşak huyluluk, güzel ahlakın ve hoşgörünün belirtisidir. İnsanlar arasındaki kin ve nefret, yumuşak huylulukla giderilebilir. Hazreti Peygamber, yumuşak huylu olma erdeminin hangi işte bulunursa onu güzelleştireceğini, bulunmadığı yeri de çirkinleştireceğini ifade etmiştir. Ayrıca cana yakın, yumuşak huylu ve kolaylaştırıcı kimselerin cehennem ateşinden uzak olacağını, yumuşak huydan mahrum kimsenin ise hayırdan da mahrum kalacağını bildirmiştir. İnsanların ayıplarını, kusurlarını araştırmamak ve görünce de onları gizlemek İslam ahlakının önemli prensiplerinden biridir. Bu bağlamda Allah Resulü, kim dünyada bir kulun ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter buyurmuştur.

Hoşgörü, bilgi eksikliğinin olduğu yerde de devreye girer. Nitekim Hazreti Peygamber bir defasında aksıran birine namazdayken "Yerhamükallah" diye dua eden Muaviye bin Hakem Es-Sülemi'ye namazda böyle bir şey yapmaması gerektiğini söylemiş ve onu nazikçe uyarmıştır. Yine Ramazan ayı içerisinde yaptığı zihar yeminini bozduğu için kavmi tarafından sert eleştirilere maruz kalan Seleme bin Sahr, durumunu Hazreti Peygamber'e anlatmış, o da kendisine anlayışla yaklaşarak sorununu çözüme kavuşturmuştur. Bunun üzerine kavmine dönen Seleme onlara şöyle demiştir: "Ben sizde dar görüşlülük ve anlayışsızlık, Resulullah'ta ise hoşgörü ve anlayış buldum."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanakallahumma ve bihamdik. Estağfiruka ve etubu ileyk.
3: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi, secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur dedi.

Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh'ı cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda malla döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da, "Evet ya Resulullah," diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onlara helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı peşmürde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki," cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur," dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem," dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu," dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu," dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk," dedi ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver," dedi. Ebu Derda, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş," buyurdu. Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. "Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir."

mahzun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak işte budur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Biz Kur'an okur, çocuklarımıza da okuturken ve onlar da kıyamete kadar çocuklarını okutacakken İlim nasıl kaybolur diye soran Medine'nin bilge kişilerinden Ziyad bin Lebide Hazreti Peygamber, Müslümanların geleceğine yönelik şu önemli uyarıyı yapmaktaydı. Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i okudukları halde içindekilerden faydalanmayan kişiler haline gelmediler mi?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır." dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler: "Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır." Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. "Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır." cevabını verir.

0: Canı diğer Müslümanlar neslinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."
1: İki alemin imarı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse o kişi için sadaka olur." İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini, müntesiplerinden her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş. Ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber, bu dünyadaki nasibi de unutmadan huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın başta hemcinsleri olmak üzere diğer canlı ve cansız varlıklarla barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki ortamı ıslah edip temiz tutarak kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlamasıdır. Ahiretin imarı için gerekli olan şeylerse iman ve salih ameldir. Allah'ın rızasına ve insanların yararına uygun olan her türlü söz ve eylemi ifade eden salih amel kavramı, içine dünyanın imarı da girdiği için ahiretin imarı bir yönüyle dünyanın imarına bağlıdır. O yüzden dünyasını imar edemeyenin ahiretinin mamur olacağı da şüphelidir. Dünyanın imarı için dünyaya gönül vermek, ona prestij etmek gerekmez. Bunun için mutlaka zenginlik de şart değildir. Örneğin az önceki anlamını verdiğimiz hadisin gereğini yerine getirip bir fidan dikmek ya da ekin ekmek bu imarın bir parçasıdır. Fazla masrafa girmeden çevremizde yapacağımız bir düzenleme, doğal çevrenin korunmasına ve temizliğine göstereceğimiz özen bu çerçeve içerisinde yer alır. Fıtratımızda mevcut güzellik ve estetik duygusunun işaret ettiği yönde göstereceğimiz bütün çabalar, mamur bir dünyanın inşası için önemli adımlardır. Sevgili Peygamberimizin dünya algısı, ona sırtını dönmüş bir zahidin algısı gibi olmadığı için, o her şeye gerektiği kadar değer vermiş, her şeyi yerli yerince ifa ederek, sadece ahiretin imarında değil, bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken, diğer yandan insanlara ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den beri çevresi haram, yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi, yanı sıra Hazreti Peygamber Medine bölgesini de bu statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını, ağaçların kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'ni de koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı davranmaları gerektiğini gösteren bir modeldir. Ayrıca o, insanları boş alanları değerlendirmeye ve ağaçlandırmaya teşvik etmiş ve bir hadislerinde Kim ölü bir araziyi ihya ederse, canlandırırsa,

bundan dolayı sevap kazanır ve oradan yenilen şeyler ihya eden için bir sadaka olur buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde de kıyamet kopsa bile elinde bir ağaç fidanı bulunan kimse onu dikmeye imkan bulursa diksin buyurarak yararlanma imkanına bakmaksızın bizatihi güzel bir işin ertelenmemesi konusunda insanlara mesaj vermiştir. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de, harabeye çevirmek de bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekün kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil, diğer bütün canlı varlıklar içinde nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir. Küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen günümüz bilim insanları, bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını, maddeten gelişmiş ülkelerinde bu iştaha çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetin de işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm eşya ve tabiata, bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten sevgili elçilerinin öğütlerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'ı tesbih ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışındaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunu farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak. Fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp maddi azığını temin ettiği gibi varacağı menzilde kendisine lazım olacak manevi azığı da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman dünyasının ve ahiretinin imarını bunları birbirine feda etmeden fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. İki kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş.
2: Kaç gündür ağzımızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
3: Sübhanallah, ne yapsak?
2: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
3: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
2: Ben oğlağı keseyim, sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim.
4: Münafıklar istemese de Allah bizi muvaffak etti. Hendek kazımını bitirdik. Tahminimize göre düşman ordusu bu gece, en geç yarın sabah şehrimizi kuşatmış olacaktır. Sabah gün ışıyana kadar kalelere yerleştirilmeyen kadın ve çocuk kalmasın. Biliyorsunuz tehlike sadece dışarıdan gelmemektedir. Dikkatli olun, gözünüz açık olsun. Peygamberimizin dediği gibi Allah'a güvenir ve bu yolda sebat ederseniz zafer bizimdir.
0: 89. Bölüm.
5: Düşman ordusu Akik Vadisi'nde toplanmaya başlamıştı. Akın akın gelen askerlerin sayısı 10.000'i geçmişti. Bu vadide Müslümanlara ait mülkler, kuyular ve hurma bahçeleri bulunuyordu. Müslümanlar bahçelerin mahsullerini toplamış, samanlarını da kaldırmışlardı. Çetin bir kuraklık yaşanıyordu. Dolayısıyla müşrik ordusundaki hayvanlar için yiyecek bulmak zorlaşmıştı.
6: Hayvanları ekinlerin kalıntıları üzerinde yayılmaya bıraktık ama bir şey bulamıyorlar.
7: Baksana toprağa, kaç gündür bir damla su görmemiş. Bu toprakta ne ekini yetişecek?
6: Muhammed'in adamları hiçbir şey bırakmamış ki. Hepsini toplamışlar.
7: Geleceğimizi erkenden haber aldılar demek ki. Neyse ki atlar için yanımızda bir miktar yem var.
6: Atlar ayakta olsun da develeri gerekirse keseriz. Yiyeceğe de ihtiyacımız olacak.
5: Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Yahudilerin lideri Huye'yi görüşmek için yanına çağırmıştı.
6: Efendim, Huye bin Ahtap geldi.
8: Gelsin içeri. Huye, anlat bakalım. Hazırlıklar ne durumda?
9: Gatafan kuvvetleri yerini aldı. Kureyş'in konuşlandığı yerin hemen solundalar. Onların yanındaysa Kinane, Pezare, Süleym, Esed ve Mürre'nin askerleri yerini aldı.
8: Güzel. Kaç kişiyiz?
9: 12.000 kadar.
8: Bu defa zafer bizim olacak.
9: Evet. Tanrı bizimle. Muhammed'in sonu geldi.
8: Senden bir isteğim var.
9: Nedir, söyle.
8: Kurayza oğullarıyla görüşmeni istiyorum. Onları içeriden Muhammed'e karşı saldırmaları konusunda ikna et.
9: Onlar Muhammed'e bağlı kalan son Yahudi grubu. Zor olur ama aramızdaki bağları hatırlatarak onları ikna ederim.
8: Sana güveniyorum. Bu işi ancak sen yaparsın.
9: Beni Kurayza'dan Kâb bin Esed'le görüşeceğim. Aralarındaki anlaşmayı olsa olsa o bozar.
5: Huyey geceleyin Kâb bin Esed'in yanına ulaştı. Onun geldiğini gören Yahudiler huzursuz olmuşlardı. Çünkü sonlarının Nadir oğullarının sonuna benzemelerini istemiyorlardı.
10: Bu adam da nereden çıktı şimdi?
7: Huyey bin Ahtap değil mi o? Medine'de ne işi var onun?
10: Onun hayırlı bir işe öncülük ettiğini gördün mü?
11: Aman, uğursuzun tekidir. Baksana, kavmi onun yüzünden ne hallere düştü.
9: Merhaba.
10: Merhaba.
9: Eski dostları görmek ne güzel. Ama siz beni gördüğünüze pek sevinmiş gibi görünmüyorsunuz.
10: Ne istiyorsun Huyey?
9: Sizi rahata kavuşturacak haberi getirdim.
11: Neymiş o?
9: Artık Muhammed'den kurtulacaksınız.
10: Neler söylüyorsun?
9: Kureyş Akik Vadisi'nde toplandı. Gatafan orada. Fezare orada. Büyük bir ordu topladılar. Muhammed bu sefer dayanamayacak.
11: Biz onlarla anlaşma yaptık. Birbirimize ihanet etmeyeceğimize dair de söz verdik. Ortalığı karıştırma.
9: Kâb bin Esed'le görüşmek için geldim. Geldiğimi haber verin.
11: Kâb, Huyey bin Ahtap seninle görüşmek istiyor.
5: Onunla görüşmek istemiyorum. Niçin geldiğini biliyorum. Muhammed'e karşı birleşmek isteyecek.
11: Evet. Dışarıda bize de aynı şeyi anlattı. Israrla seninle görüşmek istiyor.
5: Savuştur gitsin.
9: İçeride olduğunu biliyorum Kâb. Yazıklar olsun sana. Kapıyı aç.
5: Asıl sana yazıklar olsun. Sen beraberinde uğursuzluk getirdin. Kavmini mahvettiğin gibi benim kavmimi de helak etmek istiyorsun.
9: Neden ön yargılı davranıyorsun? Ne diyeceğimi bir dinle hele. Ben sana uğursuzluk değil, tüm güç ve kuvveti denizler gibi dalgalanan orduları getirdim.
5: Muhammed'e karşı birlik olmamızı istiyorsun.
9: Evet.
5: Onlarla anlaşma yaptık. Yıllardır beraber yaşıyoruz. O ahdine sadık. Bize zarar verecek bir şey yapmadı.
9: Ne dediğimi anlamadın sanırım. Ben sana tüm liderleriyle birlikte Gatafanlıları, Kureyşlileri getirdiğimi söylüyorum. 10.000 aşan bin ordudan bahsediyorum. Şu anda Medine'ye saldırmak üzere bekliyorlar. Muhammed artık bu gücün karşısında duramayacaktır. Kureyş ve müttefikleri Muhammed'le arkadaşlarının köklerini kazıyıncaya kadar dönüp gitmemek üzere yeminler ettiler.
5: Muhammed öldürülemez ve Kureyş de dönüp kendi topraklarına giderse biz burada yurdumuzda yapayalnız kalırız. Hepimizin sonu hüsran olur.
9: Sana Musa'ya indirilen Tevrat'taki ahitler üzerine söz veriyorum. Eğer dediğin gibi olur da Muhammed öldürülemezse seninle birlikte olacağım. Beraber kalelerinize sığınacağız ve başınıza gelen felaket ne olursa olsun yanınızdan ayrılmayacağım.
5: Senin yanımızda olman neyi değiştirecek ki?
9: Kureyş'le Gatafan'dan yanında bulunması için rehineler isteyebilirsin. Böylece onlara güvenin artar.
5: Bu konuda tek başıma karar vermem mümkün değil. Yahudilerin ileri gelenleriyle konuşmalısın.
9: Peki, sen onları topla, ben gereken konuşmayı yaparım.
5: Ey Kurayza oğulları! Sizi bu saatte burada toplamamın bir sebebi var.
9: Biz de bunu merak ediyoruz.
12: Bir misafirin olduğunu duydum.
13: Hayırlı haberlerin vardır diye umuyoruz.
5: Doğru duymuşsunuz. Huyey bin Ahtap burada.
13: Niye gelmiş?
14: Huzurumuzu
13: bozmasa.
5: Sizinle bir konuda görüşmek istiyor. Çağırın gelsin.
9: Merhaba.
15: Merhaba.
13: Nadir oğullarının lideri Huyey. Seni buraya getiren nedir?
9: Sizi bulunduğunuz durumdan kurtarmak, şehrinizin hakimiyetini yeniden ele geçirmenize yardımcı olmak için geldim. Ardımda Kureyş'in liderliğinde koca bir ordu var. Gelin birlik olalım. Siz içeriden, biz dışarıdan saldıralım. Bu sefer kesin bir zafer bizim olacak.
13: Muhammed'le olan anlaşmanızı bozdunuz ve topraklarınızdan oldunuz. Bize dostça bir tavsiye verecek olsaydın, ahdinize sadık olun derdin. Muhammed bugüne kadar bize ihanet etmedi. Biz de ona ihanet etmemeliyiz.
12: Şehrimize yapılacak bir saldırıda birlikte hareket etmeye söz vermiştik. Destek olmuyorsanız bile bari ona karşı çarpışmayın.
13: İsrailoğullarının böyle bir tahakküm altında olması doğru değil. Biz Allah'ın oğullarıyız.
9: Hazır elimize böyle bir fırsat geçmişken bu adamdan kurtulamayız.
13: Hem böyle yapmasak da

0: akıbetimizin ne olacağını bilmiyoruz. Belki bizi de topraklarımızdan sürecek.
1: İşte tam da bunun için sizi dostça uyarmaya geldim. Allah bizi alemlere üstün kıldı. İsrailoğulları yeryüzüne varis olacaklardır. Bedevilerin size üstün gelmesine izin vermeyin.
2: Evet, doğru. Olur, mutlaka olur. Hayır olur.
1: Beni dinleyin. Musa'nın Rabbi sizin yanınızdadır. Ve Muhammed'den de, arkadaşlarından da uzaktır. Onların yok edilmeleri için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Onların işini bitirmeden buradan ayrılmamaya ant içmiş koca bir ordu var. Binlerce insan toplanıp geldi. Siz de tarafınızı belirleyin. Eğer üzerinize düşeni yapmazsanız, Kureyş'in ve diğer kuvvetlerin Muhammed'in işini bitirdikten sonra üzerinize yürümesinden korkarım. Onlarla baş etmeye gücünüzün yetmeyeceğine emin olun.
0: Üyey, bizi baş başa bırak. Bir karara varınca sana haber veririz.
1: Peki, ben sizden haber bekliyorum.
3: Dediklerini kabul ediyoruz. Git, Kureyşlilerle bir anlaşma yap. Onların verecekleri güvence karşılığında istedikleri zaman Muhammed'e saldıracağız.
1: Aklın yolu bir. İsabetli bir karar verdiniz.

0: Ashab-ı kiram savaş hazırlığını almış, hendeğin civarında nöbet tutmaya başlamışlardı. Peygamberimiz de deri çadırının içinde Hazreti Ebubekir'le oturuyor, savaş hazırlıklarını kontrol ediyordu. Hazreti Ömer içeri girmek için izin istedi.
1: Ya Resulallah, müsaadeniz var mı? Girebilir miyim?
2: Gel Ömer. Peygamberimiz içeri buyursun diyor.
1: Esselamu aleyküm.
2: Ve aleyküm selam. Hayırdır Ömer? Canın sıkkın görünüyor.
1: Kurayza oğullarının aramızdaki antlaşmayı bozduğunu öğrendim.
2: Ne diyorsun?
1: Bize karşı Kureyş'te ittifak etmişler.
2: Hay Allah. Düşmanı engellemek için hendek kazdık. Şimdi arkamızdan vuracaklar bize.
0: Bu haber peygamberimizin üzerinde de ağır bir tesir bırakmıştı. Hem içeriden hem de dışarıdan gelen tehlikelerle mücadele etmek zorunda kalacaklardı. Resulullah, hasbünallah ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dedi. Sonra Zübeyr bin Avvam'ı çağırdı ve işin aslını öğrenmesi için onu Kurayza topraklarına gönderdi.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ
1: Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Ademse size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre, insanlar topraktan, cinlerse mahiyetini tam olarak bilmediğimiz dumansız, alevli bir ateşten yaratılmışlardır. Onlar, görme, işitme ve konuşma gibi insana benzer özelliklere sahip olmakla beraber, gözlemlenebilen maddesel özellikleri bulunmayan, beş duyu organıyla algılanamayan, bu nedenle gözle görülemeyen varlıklardır. Allah Teala, İnsan ve cin topluluklarının tamamına elçilerini göndermiş, onları kendi dinine davet etmiştir. Kimileri iman etmiş, kimileri ise inkar etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ ettiği Mekke döneminde, Nahle denilen bir mevkide cinlerden bir grup, Allah Resulü'nün okuduğu Kur'an'dan etkilenmiş ve Peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi bizlere şöyle haber vermektedir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız! Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun dediler. Ahkaf suresi 29 ila 31. ayetler. Tarih boyunca insanlar kimi zaman cinlere ilahi güçler atfetmiş, kimi zaman onlardan ilham aldıklarını iddia etmiş, kimi zaman da büyü ve sihir yapmada kendilerinden destek aldıklarını söylemişlerdir. Oysa ki cinler de insanlar gibi Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeye güç yetiremezler. Onlarda ilahi hiçbir güç yoktur. Ölümlüdürler. İyileri ve kötüleri vardır. İnsanları doğru yoldan saptıramazlar. İnsanın aklını başından alamazlar. Hastalıklara sebep olamazlar. Dolayısıyla İslam dinine göre cin çağırma, cin çıkarma ve cinlerden medet umma gibi bütün anlayışlar batıl inanç olarak kabul edilmiştir. Mümin, cinlerin varlığını kabul eder. Bununla birlikte ister insan ister cin olsun, tüm kötülerin şerrinden Allah'a sığınır. Bizler de cinlerin ve insanların şerrinden, insanların kalplerine vesvese ve kuruntular düşüren sinsi şeytanın şerrinden, tüm insanların Rabbi, sahibi ve tüm varlıkların hakimi olan Allah'a sığınırız. Kırk hadiste iman.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Maden.

Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulü'nden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir?" dedim. "Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek," buyurdu. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben de "Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum" dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak "İlmin mübarek olsun ya Ebal Münzir" buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın" buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır, korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim," dedim. Adamcağız, "Elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Çok muhtaç durumdayım," diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir," buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine, "Seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim," dedim. "Beni bırak, çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem," dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana yalan söyledi. Yine gelecek," buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve "Seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun," dedim. Bunun üzerine, "Beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır," dedi. "Neymiş o sözler?" diye sordum. Şöyle dedi: "Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz," dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi, ben de onu bıraktım, dedim. Neymiş o sözler? Buyurması üzerine, yatağına girdiğinde, Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan, Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz diye söyledi, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun, buyurdu. Hayır, dedim. O şeytan gibi bir adamdır, buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme gfirli ma qaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak. Şüphe vermeyene bak.
5: İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

0: Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de mis

geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir. Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan, İbni Ümmü Mektum diye bilinen, Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre, o Resulullah'a, "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayya alas salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel," buyurdu. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz," dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, "Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık," dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, Peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. Peki

0: kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa, uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa, olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.''

Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre

0: O şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Ev alma, komşu al. Hep duyarız bu sözü büyüklerimizden. Bir nasihat gibi kulağımıza çalınır. Ama hiç düşündük mü neden ev değil de komşu? Bir evin duvarlarını değil de yanındaki insanı neden bu kadar önemli sayar atalarımız? Çünkü insan yalnız yaşamak için yaratılmadı. İnsanın imtihanı da, rahmeti de çoğu zaman en yakındakilerden gelir. Yani komşusundan. Bugün aynı apartmanda oturup yıllardır birbirini tanımayanlar var. Selamsız geçen asansör yolculukları, yüz yüze bakıp hal hatır sorulmayan hayatlar. Oysa biz, komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuran bir peygamberin ümmetiyken. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gayet açıktır. Komşuna iyilik yap ki mümin olasın. Peki müminler olarak bizler gönüllerimizi birbirine komşu kılabiliyor muyuz? Kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteyebiliyor muyuz? Komşularımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına katkıda bulunabilmek için dini, ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yerine getirebiliyor muyuz? Komşuluk sadece duvar paylaşmak değil, dua paylaşmaktır. Sadece göz göze gelmek değil, gönül gönüle yakın olmaktır. İşte bu yüzden komşuluğu yeniden hatırlamak ve onu en güzel şekilde yaşayan kişiden, Peygamber Efendimiz'den öğrenmek istiyoruz. Şimdi zamanın ipini elimize alalım. Gerilere doğru saralım. Ve gidelim asr-ı saadete. Şimdi takvimler gün gün, yıl yıl arkasında bıraksın bizi. Mekke sokaklarına, Medine evlerine. Orada bir peygamber var. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed. Onun evinde sadece vahiy yayılmıyor. Merhamet yayılıyor, adalet, edep, güzel ahlak yayılıyor. Ve o güzel ahlakın içinde çok kıymetli bir yer var. Komşuluk. Komşuluk hakkının neler olduğunu soran bir kişiye Allah Resulü, hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesine katılman, borç istediğinde vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet anında sabrı tavsiye etmendir. Böyle cevap vermişti. O rahmet peygamberiydi. Yeryüzüne adaletle gelmiş, gönüllere merhametle dokunmuştu. Sadece büyük meselelerde değil, günlük hayatın en ince ayrıntısında bile ümmetine rehber olmuştu. Komşuluk da bu rehberliğin en sıcak halkalarındandı. Bir gün Allah ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Sonra aynı cümleyi devam ettirdi aynı vurguyla, aynı ciddiyetle. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Yani komşuluk sıradan bir insani ilişki değildi. Ve bir Müslüman için komşuya zarar vermek, imanın inceliğini zedelemekti. Efendimiz insanların birbirine sırt çevirmediği bir toplum hayal etmedi, inşa etti. Hem de en basit sofralarla, en sade ikramlarla. Bir gün buyurdu ki, çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy. Sonra komşularına bak, onlara da ikram et. Belki bir tas çorbaydı, belki sadece kokusuydu ulaşan. Ama komşuya ulaşan her şey bir gönül kapısını aralıyordu. Ve bu ikramın büyüklüğü tabağın içinde değil, niyetin içinde aranmalıydı. Bu yüzden şöyle tembih etti. Sizden biri koyun paçası gibi basit bir şeyi bile komşusundan gördüğünde onu küçümsemesin. Çünkü iyilik küçüldükçe değil, paylaştıkça büyürdü. Ve bu paylaşımlar sadece dünyalık bir güzellik değil, ahiret için de birer şahitlikti. Sevgililer sevgilisi, bir mümin vefat ettiğinde komşularından üç ev halkı onun iyi biri olduğuna şahitlik ederse, Allah şöyle buyurur buyurdu. Kullarım bildikleriyle şahit etti, ben de bildiklerimi bağışladım. Demek ki komşuluk sadece karşılıklı ilişkiler değil, birbirimizin ahiretine tanıklık etme sorumluluğuydu. Peki insan nasıl bilir neyi doğru neyi yanlış yaptığını? Efendimiz buna da cevap verdi. Sade ama ölçülü olacak bir cümleyle. Komşuların iyi yaptın diyorsa iyi yapmışsındır. Kötü yaptın diyorlarsa kötü yapmışsındır. Bir mümin için ne büyük terazidir bu. Dışarıdan değil, en yakından gelen sesle kendini tartmak. İşte böyleydi onun öğrettiği komşuluk. Eziyet değil, emanet. İhmal değil, ilgi. Kapı değil, gönül komşuluğu. Şimdi ise yüzyıllar öncesinin örnekliğini bugünün kalabalık sokaklarına, yüksek apartmanlarına, sessiz koridorlarına taşıyoruz. Peki şimdi bize ne düşer? Selam vererek başlayabiliriz. Komşumuzun halini sorabiliriz. Bazen bir nasılsın bile bir insanın tutunduğu dal olabilir. Hastaysa geçmiş olsun, çocuk sesi varsa neşe demek. Sonra ikram, bir tabak yemek götürmek, bir bardak çayı paylaşmak. Tıpkı Peygamberimizin çorbanın suyunu çoğalt, komşunu da nasiplendir tavsiyesi gibi zarar vermemeye, kalp kırmamaya özen göstermek, dualarımıza komşularımızı katmak. Belki çok büyük şeyler değil ama küçük iyilikler büyük gönüller inşa eder.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul abdestini bozmaksızın mescitte namazı beklediği müddetçe namazda sayılmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizlice görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip, "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. Peygamber nedir deyince, "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Neyle gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anh bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle bulunmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl. Sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzerine yüzünü yıkarsa suyla beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa suyla birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse saçının uçlarından başının günahları suyla beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan suyla birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur." Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman Ebu Ümame, "Ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi?" demişti. Bunun üzerine Amr, "Ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum," demiştir.
İyaz bin Himar'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسِ قَالُوا الْمُفْلِسُ ف۪ينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالْ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاهِ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.
2: Allah Resulü ashabına sordu. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sözün tesirli olması ve dikkat çekmek için soru-cevap yöntemiyle konuya girmiştir. İflas eden kişi anlamına gelen müflis tabiri, İslam hukukunda borcu malından, gideri gelirinden daha çok olan kimse için kullanılır. Hazreti Peygamber bu hadisinde iflas kavramını manevi iflas anlamında kullanarak insanları buna karşı uyarmıştır. İflasa götüren şeyler arasında kötü söz söylemek, iftira etmek, mal gasp etmek, kan dökmek ve dövmek sayılmaktadır. Bunlar İslam'da kul hakkına girmek ve zulüm olarak nitelendirilmekte ve İslam ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, toplumsal barışı sağlamanın en güvenli yoludur. İslam, müminlere şiddet ve öfkeyi bastırabilecek bir özgüven aşılar. İslam, farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş yegane dindir. İslam'ın öteki anlayışı, farklılıkların bir kimlik olarak muhafaza edilip yaşatılmasını öngörür. Rabbimiz, "Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışsanız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır." buyurmuştur. Burada insanların kavimlere, kabilelere, ırklara ayrılmasının hikmetini tanıma, bilme ve kabullenme kavramıyla biz müminlere izah eder. Yüce Rabbimizin kulları üzerinde hakkı vardır. Buna göre Allah'ın emrine saygılı olmak gerekir. Bir de kulların birbirleri üzerinde hakkı vardır. Hayat hakkı, kişilik hakları, emek hakkı ve benzeri haklar kulların maddi ve manevi kişiliklerine saygıyı gerektirir. Şu bir gerçektir ki, inanmış insanların hayatının merkezinde ahlakilik esastır. Allah'a karşı olan sorumluluklarımız yanında, insanlara ve tüm varlıklara karşı iyilikle yaklaşmak görevimizdir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said, nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu 2 kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlekti. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ''Ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin.'' buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olayı tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki: "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız."

İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin tamamı için geçerlidir cevabını verdi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur de buyurdu. Bedevi, bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme ağfirli, verhamni, vehdini, verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver de buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

0: diye.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik ve subhanallahi adede ma

0: وخالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. "Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar," dedi. Sonra "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine "Evet." dedik. O da "Allah'ım şahit ol." buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi biçseydi Ebva'da esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle

0: esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak. Şahitlik ve yemin, sözün sorumluluğu. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre, babası kendisine yüklü bir miktarda mal bağışlamak için Resulullah'ı şahit tutmak istediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Senin bundan başka çocukların var mı? Babası evet deyince, hepsine bunun gibi bağışla bulundun mu diye sordu. Babası hayır cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah, ben zulme ve haksızlığa şahitlik yapmam buyurdu. Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin naklettiğine göre babası şöyle anlatmaktadır. Resulullah 3 kere size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi buyurdu. Evet söyle ya Resulallah dedik. Bunun üzerine Resulullah Allah'a ortak koşmak ve anne babaya saygısızlık etmektir buyurdu. Sonra arkasına yaslanmış haldeyken doğruldu ve şöyle dedi. Dikkat edin yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmaktır. Bu cümleyi o kadar çok tekrarladı ki susmayacak dedim. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber bir hutbesinde şöyle buyurmuştur. Delil getirmek davacıya, yemin etmekse davalıya düşer. Abdullah bin Mes'ud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yalan yere yemin ederek bir Müslümanın malını ele geçiren kimse Allah'a kavuştuğunda onu öfkelenmiş halde bulur. Abdullah bin Ömer tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yemin eden kişi ya Allah adına yemin etsin ya da sussun. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir şeye yemin edip ardından bir diğerini ondan daha hayırlı gören kişi o işi yapsın, yemininden dolayı da kefaret versin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
1: ابن Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir Sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki: eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Fi kulli kebidin ratibetin ecr.
2: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Tabiatı paylaştığı hayvanlar yeri gelir insana binit olur, yeri gelir gıda olur, yeri gelir ruhunu dinlendiren bir ses olur, yeri gelir sadık bir dost olur. Hayatındaki yeri ne olursa olsun, onlar insanın merhametine emanet edilmiştir. Rabbimiz kitabında onları ibret alınması için anmıştır. Sevgili Peygamberimiz her emanet gibi onları da korumuş, kollamış, merhametle davranmış, aksi şekilde davrananları uyarmıştır. İslam'da hayvan haklarının korunmasına ne kadar önem verildiğini uygulamalarıyla tarihe not düşmüştür. Peygamberimiz hayvanların zevk için öldürülmelerini,

0: dövüştürülmelerini, onlara hakaret edilmesini yasaklamış, debesine beddua eden kadını hayvanın sırtından indirmiştir. Binek hayvanları üzerine oturup uzun uzun sohbet edenleri uyarmıştır. Hayvanlarınızın sırtını minberler olarak kullanmaktan sakının. Enes bin Malik bir yerde konaklayınca ilk işlerinin hayvanların yüklerini sırtlarından indirmek olduğunu rivayet eder. Peygamber Efendimiz, açlıktan bir deri bir kemik kalmış devenin sahibine, dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkması gerektiğini söylemiştir. Sevgili Peygamberimiz, hayvanlara yapılan muamelenin, insanın ahiret hayatını etkileyeceğine işaret etmiştir. Köpeğin susuz olduğunu anlayınca, biraz önce su içtiği kuyuya tekrar inip, köpeğe ayakkabısıyla su veren adam bağışlanmıştır. İnsanların haklarına bile riayet edilmediği dönemin ardından, hayvana iyi davranmanın ödüllendirileceğini duyan sahabiler, merakla sorarlar. Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mıdır? Verilen cevap, canın değerine vurgu yapar. Her canlı sebebiyle sevap vardır. Peygamberimiz, süt veren hayvanların memeleri incinmesin diye, onları sağan insanların tırnaklarını uzatmamalarını istemiştir. Peygamberimizin hayvan hakları konusundaki hassasiyeti ve İslam ahlak prensipleri sayesinde hayvan hakları ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Hayvanlara iyi davranılması, aç ve susuz bırakılmamaları, güçlerinin üzerinde yük taşıtılmaması, eğlence için dövüştürülmemesi, yavrularının alınmaması gibi tedbirler alınmıştır. Aksi takdirde aksi davrananlar cezalandırılmış, sahibi bulunmadığı için aç kalan hayvan devletçe beslenip yapılan harcamalar sahibinden alınmıştır. Osmanlı döneminde sahipsiz hayvanların bakımı ve beslenmesi için vakıflar kurulmuştur.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdi, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: أحج عنه؟ قال نعم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinize alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne ve lev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyosu.

0: Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.

0: عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip: Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu.

0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı: Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Ensar'ın seçkin hanımlarından Ümmü Süreym radıyallahu anha. Bitmek bilmeyen savaşlarla yıkık dökük bir harabeye dönen Yesrib şehrinin sakinleri düşmanlıklardan, çatışmalardan ve Yahudilerin oyunlarından usanmıştı. Huzura susamış gönüller bir çare beklerken içlerinden bazıları şehrin kasvetini dağıtmakla kalmayıp gönül hanelerini de aydınlatacak bir kurtarıcının geldiğini anlamışlardı. Onlar Resulullah'ı görmeden ona inanmış, gönüllerini onun getirdiği hidayete açmış Yesrib'deki ilk Müslümanlardı. Onlar kötüleme, bozma, karışıklık anlamındaki Yesrib ismiyle müsemma bu beldenin iman nuruyla Medine-tür Rasul ismini alarak medeniyetin beşiği haline gelmesine vesile olacak müminlerin öncüleriydi. Hazreç kabilesinin Necaroğulları soyundan gelen Milhan kızı Rümeysa da onlardan biriydi. Rümeysa, Ümmü Süreym künyesiyle anılıyordu. Müşrik olan eşi Malik ne derse desin, o hakikati bulmuş, Resulullah'ın davetine uymuştu. Biricik yavrusunun da bu yolda olmasını arzuluyor, ona kelime-i tevhidi telkin ediyordu. Bu duruma razı olmayan eşinin vefatıyla, Ümmü Süreym'in hayatına yön veren tek şey, imanı olmuştu. Çevresindeki pek çok hanımın asla reddetmeyeceği Ebu Talha'nın evlilik teklifini, Müslüman olmadığı için kabul etmemişti. Emsalleri evlenirken alacakları mehrin meblağı konusunda tartışa dursun, o, talibinin Müslümanlığı kabul etmesini kendisi için mehir olarak kâfi görmüştü. Böylelikle Ebu Talha gibi bir yiğidin şirk bataklığından kurtulup İslam'la şereflenmesine, gazalarda Resulullah'a bedenini siper edip dillere destan mülkünü Allah yolunda hibe edecek kadar ihlaslı, türlü hizmetleriyle ashabın seçkin isimleri arasında yerini alan örnek bir mümin olmasına vesile olmuştu. Sadece eşi Ebu Talha'nın değil, oğlu Enes'in de hak yolunda inananlara önderlik eden güzide bir sahabi olmasının yolunu açmıştı Ümmü Süreym. Zira Allah'ın sevgili elçisi hicret ettiğinde Medineli hanımlar ona hediyeler takdim ederken o, en değerli varlığını 10 yaşındaki biricik oğlu Enes'i götürmüştü yanında. Resul'ün hizmetinde bulunsun ve onun yolunda yetişsin diye yavrusunu ona teslim etmişti. Bu sayede Hazreti Peygamber'in terbiyesinde büyüyen Enes bin Malik, 10 yıl ona hizmet etmekle kalmayacak, nebevi mirasın nesiller sonrasına aktarılmasında önemli rol üstlenecekti. Medine'de başta Allah'a şirk koşmamak olmak üzere İslam'ın temel kaidelerine sımsıkı sarılacağına dair Resulullah'a biat ederek imanını perçinleyen Ümmü Süreym, her daim verdiği bu sözün gereklerine uygun bir yaşam sürdü. Onun hayatı Allah ve Resulünü dünyadaki her şeyden çok sevmenin nişaneleriyle doluydu adeta. Yuvasını iman üzere kurarak bir evladını Allah yoluna adayan bu mümin hanımefendi, ikinci oğlu Ebu Umeyr'in vefatını tam bir teslimiyetle karşılamıştı. Kendi acısını bir kenara bırakarak eşi Ebu Talha'yı teselli sadedinde sarf ettiği şu sözler oldukça manidardı. Birinden ödünç bir şey alan kimse, aldığı şey geri istenince onu vermeyip yanında alıkoyabilir mi? Ölünün ardından saçını başını dağıtarak bağıra çağıra günlerce ağıt yakmayı öngören cahiliye geleneğinden gelen bir insanın dilinden dökülen bu sözler, alanın da verenin de Allah olduğu inancını içselleştirmenin ne demek olduğunu gösteriyordu. O zamandan bu zamana tüm inandık diyenleri, İslam'ı daha iyi yaşamak adına Hazreti Peygamber'e en mahrem konularda bile soru soran Ümmü Süreym, inananların aydınlatılmasına vesile olmuş, dini uğruna hiçbir fedakarlıktan geri durmamıştı. Zorlu Uhud Savaşı'nda sırtında taşıdığı su tulumuyla koşturup yaralılara su dağıtmış, Resulullah'la birlikte başka gazalara da katılarak fedakarlık örnekleri sergilemişti.

Rasul'e duyduğu hürmet ve muhabbetle de meşhur olmuştu Ümmü Süleym. Rasulullah Efendimizin nezdinde de onun ayrı bir yeri vardı. O aynı zamanda süt teyzesi olan bu hanımın evini sık sık ziyaret eder, ona hayır duada bulunurdu. Kendisini aylarca hüzne boğan Bir-i Maune olayında şehit düşen sahabilerden Haram bin Milhan'ın kardeşi olduğu için ona daha çok merhamet besleyen Hazreti Peygamber, sahabe arasında dindarlığı, zekası ve hizmetleriyle temayüz eden bu hanım hakkında şu müjdeyi vermişti. Rüyamda kendimi cennete girmiş gördüm. Orada Ebu Talha'nın hanımı Ümmü Süleym'le karşılaştım.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته
1: أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince, sana şunları, şunları, şunları veririm, dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu, dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, bana bir avuç para ayırdı. Saydım, 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al, dedi.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: لَا تَكُونُوا اِمَّعَةً تَقُولُونَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَاكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوا وَاِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا.
4: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. İslam dini iyiliği, İnsanın yaratılışında var olan bir özellik olarak görmektedir. Ancak İslam dini, insandaki iyilik duygusunun hayatta canlı tutulması ve geliştirilmesi için ilkeler koymuştur. Bu ilkelerden birisi de Allah'a karşı derin saygı ve bağlılık anlamına gelen ihsan bilincidir. İhsan, kulun kendisi Allah'ı görmese de Allah'ın her an kendisini gördüğünün bilincinde olması ve karşılıksız iyilikte bulunmasıdır. Davranışların ihsan boyutuna ulaşmasındaki incelik, karşılık beklenmeden sırf Allah rızası için yapılması ve kötülüklere karşı aynı şekilde kötülükle cevap verilmemesidir. Yüce Allah, onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah, işini güzel yapanları sever, buyurmaktadır. Öfkelerini yenerler ifadesinde Rabbimiz, gücü yettiği halde zarar gördüğü kimselere karşı intikama kalkışmayanları, sabredenleri kastetmiştir. Onlar bir kötülük veya bir günah işlediklerinde hemen Allah'ı anar ve günahlarına

0: Tevbe ederler. Yaptıklarında ısrar etmezler. Onlar bu taşıdıkları güzel ve iyi davranışlarından dolayı Allah katında sevilen kimselerdir. Allah ahirette onların mükafatını verecektir. Neticede ihsan insana öfkesini yenme, affetme, sabır, kararlılık ve cömertlik gibi ahlaki özellikler verir. İnsan da kötülüğü affetmeyi bir iyilik olarak bilir. Ama bundan daha iyi olan, yapılan kötülüğe iyilikle karşılık vermek bilincidir. Unutulmamalıdır ki, insanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır. Mümin, ihsan bilinciyle kulluğun, özverinin ve erdemin en yüksek seviyesine ulaşır.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü bikum lahikun es'elullâhe lena ve lekumul afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Allah İlim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

0: الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
1: İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم İbadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim? Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır buyurdu. Sahabiler, ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı? Dedi. Sahabiler, tanır ya Resulallah dediler. Allah Resulü de, işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim buyurdu.
1: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل
0: أبو الأسقع واثلة بن الأسقع radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل
0: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
1: وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
0: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: den birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ تَعَالَى
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise, ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.

0: وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
1: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim: Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı: Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi." buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size

0: uygun olan vakitleri gözetiyorum.
1: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه.
0: أم سلمة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Hulikatil melâiketu min nur ve hulikal cânnu min mâricin min nâr ve hulika âdemu mimmâ vusife lekum.
3: Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Adem ise size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre insanlar topraktan, cinlerse mahiyetini tam olarak bilmediğimiz dumansız alevli bir ateşten yaratılmışlardır. Onlar görme, işitme ve konuşma gibi insana benzer özelliklere sahip olmakla beraber gözlemlenebilen maddesel özellikleri bulunmayan, beş duyu organı ile algılanamayan, bu nedenle gözle görülemeyen varlıklardır. Allah Teala, insan ve cin topluluklarının tamamına elçilerini göndermiş, onları kendi dinine davet etmiştir. Kimileri iman etmiş, kimileri ise inkar etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ ettiği Mekke döneminde, Nahle denilen bir mevkide cinlerden bir grup Allah Resulü'nün okuduğu Kur'an'dan etkilenmiş ve Peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi bizlere şöyle haber vermektedir: Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız! Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun dediler. Ahkaf suresi 29 ila 31. ayetler. Tarih boyunca insanlar kimi zaman cinlere ilahi güçler atfetmiş, kimi zaman onlardan ilham aldıklarını iddia etmiş, kimi zaman da büyü ve sihir yapmada kendilerinden destek aldıklarını söylemişlerdir. Oysa ki cinler de insanlar gibi Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeye güç yetiremezler. Onlarda ilahi hiçbir güç yoktur. Ölümlüdürler. İyileri ve kötüleri vardır. İnsanları doğru yoldan saptıramazlar. İnsanın aklını başından alamazlar. Hastalıklara sebep olamazlar. Dolayısıyla İslam dinine göre cin çağırma, cin çıkarma ve cinlerden medet umma gibi bütün anlayışlar batıl inanç olarak kabul edilmiştir. Mümin, cinlerin varlığını kabul eder. Bununla birlikte, ister insan, ister cin olsun, tüm kötülerin şerrinden Allah'a sığınır. Bizler de cinlerin ve insanların şerrinden, insanların kalplerine vesvese ve kuruntular düşüren sinsi şeytanın şerrinden, tüm insanların Rabbi, sahibi ve tüm varlıkların hakimi olan Allah'a sığınırız.
5: Kırk hadiste iman.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk: Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.

0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايه edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرةٍ عليك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم
2: أنس بن مالك رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
2: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثة وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu üç defa tekrarladı ve şöyle dedi: ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin üçte birini bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin üçte birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan üçte birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken şecere yolunu tercih eder, muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
1: أبو مسعود البدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Cafer'i bineğinin terkisini almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesinin duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başladı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi. Ensardan bir delikanlı, "O benimdir ey Allah'ın Resulü" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti" buyurdu.

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.

0: cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim demiştir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. 1. Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.
0: وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. İki kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş.
2: Kaç gündür ağzınızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
3: Sübhanallah, ne yapsak?
2: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
3: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
2: Ben oğlağı keseyim, sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanlara...